yalanım yok. Sevemedim senden sonra. Senden başka kimsenin dizinde ağlamadım. O hain sancı hiç kıvrandırmadı senden sonra. Hatırlar mısın? En çok gülüşümü severdin. Ne çok güldürürdün beni. Senden sonra hiç gülmedim. Önlü arkalı bir kasete çektiğimiz o şarkıyı bir daha dinlemedim. Dinleyemedim. Senden sonra çay içmedim vapurlarda. Sinemaya gitmedim. Denize taş atmadım. Bir şiirin şişesine kalbimi koyup sulara bıraktım. Ne o şiiri bulan oldu, ne de kalbimi. Şimdi hayatın imdat frenini çekiyorum ve artık durduruyorum meçhule giden bu treni.

Bir uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

O, yaz ve kış mevsimlerine göre değişen iki doğunun Rabbi ve iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? Meracel

0: Allah iki denizi salıverdi. Onlar birbirlerine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmıyorlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانُ
0: O denizlerin ikisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Denizde dağlar gibi yükselip seyreden gemiler de onundur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Yeryüzünde bulunan herkes yok olacaktır. Ancak yüce ve ikram sahibi olan Rabbinin varlığı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Göklerde ve yerde bulunan kimseler her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir iştedir. Kainata hükmetmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Ey insanlar ve cinler, yakında sizin de hesabınızı göreceğiz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Ya

0: Ey cinler ve insanlar topluluğu, göklerin ve yerin çevrelerini aşıp geçebilirseniz geçin. Ama büyük bir güç olmadıkça geçemezsiniz. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Yursel

0: Ey insanlar ve cinler, sizin üzerinize ateşten bir alev ve kıpkızıl bir duman gönderilir de ondan kurtulamazsınız. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فَاِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: Gök yarılıp da gül gibi kızardığı ve yağ gibi eridiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: فَيَوْمَ

İşte o gün artık insanlara da cinlere de günahları sorulmayacaktır. Çünkü Allah hepsini bilmektedir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

Günahkarlar simalarından tanınacak, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: İşte günahkarların yalanladıkları cehennem budur. Onlar cehennem ateşiyle kaynar bir su arasında dolaşır dururlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: وَلِمَنْ

Rabbinin huzuruna çıkıp duracağından korkan kimse için de iki cennet vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: Bu iki cennette çeşitli ağaçlarla, meyvelerle doludur. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime aynani tecriyen febi eyyi alâi rabbikuma tukezziben.
0: Bu iki cennette de akıp giden iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime

0: Bu iki cennette her çeşit meyveden iki çift vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttakiine ala furushin batainuha min istabraq ve cenel cenneteyni dan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
0: Onlar orada örtüleri parlak atlastan olan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetin meyveleri de elle toplanacak kadar onlara yakındır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

O cennetlerde gözlerini yalnızca eşlerine çevirmiş, eşlerinden önce kendilerine hiçbir insanın ve cinnin dokunmadığı hanımlar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: O hanımlar sanki birer yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Hel cezaul ihsani illel ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukezziban.
0: İyiliğin mükafatı ancak iyiliktir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Ve min

0: Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Mudahammeten. Fabi'ayi alâi rabbikuma tukezziben.
0: O cennetlerin ikisi de koyu yeşildir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime aynâni nadâhotan. Fabi'ayi alâi rabbikuma tukezziben.
0: Her ikisinde de durmadan fışkıran iki pınar vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Fihime

Her iki cennette de çeşitli meyveler, hurmalıklar ve nar ağaçları vardır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

Onlar çadırlar içinde gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş olan iri gözlü hurilerdir. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Muttaki

0: Cennetlikler orada yeşil yastıklara ve son derece güzel işlenmiş döşeklere yaslanırlar. O halde Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
1: Tebârek esmu rabbike zil celâli vel ikram.
0: Büyük ve ikram sahibi olan Rabbinin adı ne yücedir. Vakıa suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 96 ayettir. Sure ilk ayetinde kıyamet anlamına gelen El-Vakıa kelimesi bulunduğu için bu adla anılmıştır.

Kıyamet koptuğu zaman hiç kimse onun gerçekleşmesini yalan sayamayacaktır. O kimini alçaltacak, kimini de yükseltecektir. İzâ rüccâ.

0: ثَلَاثَةً
1: Yer şiddetle sarsıldı ve dağlar parça parça olup toz duman haline geldiği zaman siz üç sınıf olacaksınız.
0: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ
1: Birincisi amel defterleri sağdan verilenlerdir. Ne mutlu amel defterleri sağdan verilenlere.
0: وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
1: İkincisi amel defterleri soldan verilenlerdir. Ne yazık amel defterleri soldan verilenlere.
0: وَالسَّ

Üçüncüsü de iman ve amelde öne geçenlerdir. Onlar ahirette de öndedirler. İşte onlar Allah'a en yakın olanlardır. Onlar nimetlerle dolu cennetlerdedirler.

Onların çoğu öncekilerden, birazı da sonrakilerdendir. Onlar mücevherlerle işlenmiş tahtlar üzerine karşılıklı olarak oturup yaslanırlar.

0: لا يصدعون عنها ولا ينزفون.
1: Onların etrafında ölümsüz gençler, cennet pınarından doldurulmuş sürahiler, ibrikler ve kadehler dolaştırırlar. Onlar bundan ne baş ağrısı duyarlar ne de sarhoş olurlar.

0: selama.
1: Onlar orada boş ve günaha sokacak bir söz işitmezler. Yalnız selama karşılık selam sözü işitirler.
0: Ve ashabul yemini ma ashabul yemin.
1: Amel defterleri sağdan verilenler var ya, ne mutlu o amel defterleri sağdan verilenlere.
0: Fî siderim mehdûd.

0: memnu'a ve furuşin merfu'a.
1: Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler.

0: نَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ
1: Biz cennetteki hurileri, amel defterleri sağdan verilenler için yeniden yarattık. Onları bakire, eşlerine düşkün ve aynı yaşta kıldık.
0: ثُلَّةٌ مِنَ الْاَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ
1: Amel defterleri sağdan verilenlerin bir kısmı öncekilerden, bir kısmı da sonrakilerdendir.
0: وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ
1: Amel defterleri soldan verilenlere gelince, ne yazık o amel defterleri soldan verilenlere.

0: Onlar içlerine işleyen bir ateş ve kaynar bir su içindedirler. Serinliği ve faydası olmayan kapkara bir dumanın gölgesi altındadırlar.
1: İn

0: Onlar, biz ölüp toprak ve kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar diriltileceğiz? Önceden gelip geçmiş olan babalarımız da mı diriltilecekler diyorlardı.
1: قُلْ اِنَّ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ لَمَجَمُوعُونَ اِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ
0: Ey Muhammed! De ki, öncekilerde, sonrakilerde, bilinen bir günün belli bir vaktinde mutlaka toplanacaklardır.

Sonra siz, ey doğru yoldan sapanlar ve gerçekleri yalan sayanlar, siz mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Ve

0: Üzerine de kaynar su içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya saldırışı gibi içeceksiniz. İşte hesap ve ceza gününde onların ağırlanışı budur.
1: نَحْنُ خَلَقَنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ
0: Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmeyecek misiniz?

0: Ölümü sizin aranızda biz takdir ettik. Sizin yerinize benzerlerinizi getirmemiz ve sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde yeniden yaratmamız hususunda biz önüne geçilip engellenecek olanlar da değiliz.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْاُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ
0: Andolsun ki siz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret almanız gerekmez mi?

0: Ne dersiniz? Ektiğiniz şeyleri siz mi bitiriyorsunuz yoksa bitiren biz miyiz?
1: لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ
0: Eğer biz dileseydik onu daha olgunlaşmadan çerçöp haline getirirdik de şaşar kalırdınız.
1: اِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
0: Doğrusu biz çok zarara uğradık. Hatta büsbütün mahrum kaldık derdiniz.
1: أفرأ

Ne dersiniz? İçtiğiniz suyu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? İsteseydik biz onu acı ve tuzlu yapardık. Hala şükretmeyecek misiniz? Efendim?

0: نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ
1: Ne dersiniz? Tutuşturduğunuz ateşin ağacını siz mi var ettiniz, yoksa onu var eden biz miyiz? Biz o ateşi cehenneme hatırlatan bir ibret ve yolcular için bir menfaat kaynağı kıldık.
0: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: O halde yüce Rabbini adıyla tesbih et.

0: قَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ
1: Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, eğer bilirseniz bu büyük bir yemindir.

0: O elbette korunmuş bir kitapta yazılı olan şerefli bir Kur'an'dır.
1: La yemessuhu illel mutahharun.
0: Ona ancak temiz olanlar dokunabilir.
1: Tenzilun min rabbil alemin.
0: O alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Efe bihâzel hadîfi entum mudehinûn ve tecaalûne rizqakum ennekum tukezzibûn.
0: Şimdi siz bu sözü küçümsüyor ve rızkınıza karşı şükrünüzü onu yalanlamakla mı yerine getiriyorsunuz?
1: Felev

0: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.
1: Can boğaza gelip dayandığında siz o zaman bakar durursunuz. O zaman biz can çekişene sizden daha yakınız ama siz göremezsiniz.
0: فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَ
1: Eğer siz kıyamet günü cezalandırılmayacaksanız ve iddianızda doğru sözlü kimselerseniz o çıkmak üzere olan canı geri çevirsenize.
0: فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّب۪ينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٌ
1: Eğer ölen kimse Allah'ın rahmetine yakın olanlardansa ona rahatlık, güzel bir rızık ve nimetlerle dolu cennet vardır.

0: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ.
1: Eğer gerçekleri yalanlayan sapıklardansa, onun içinde kaynar sudan bir ağırlanma ve cehenneme atılma vardır.
0: اِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: İşte kesin olan gerçek budur. O halde Yüce Rabbini adıyla tesbih et. Hadid suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 29 ayettir. Hadid, demir anlamına gelir. İçinde demirin faydalarından söz edildiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati vel ardı ve huvel azizul hakim.
1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Lehu mulkus semawati vel ardı yuhyi ve yumitu ve huve ala kulli şeyin kadir.
1: Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. O diriltir ve öldürür. O'nun her şeye gücü yeter.
0: Huvel evvelu vel ahiru vel zahiru vel batinu ve huve bi kulli şeyin alim.
1: O her şeyden önce vardır. Her şey yok olduktan sonra kalacak olan O'dur. Varlığı delilleriyle apaçıktır. Zatının mahiyeti gizlidir. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden odur. O yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. Nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür.
1: Lehu mulkus semavati vel ard ve ilallahi turca'ul umur.
0: Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız O'nundur. Bütün işlerde yalnız Allah'a döndürülür.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicun nehâra fil leyl ve huve alîmun bidâtis sudûr.
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü geceye katar. O kalplerde bulunanı hakkıyla bilir.
1: Amin.

0: Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine iman edin. Sizi hakkında tasarruf sahibi kıldığı şeylerden Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip Allah yolunda harcayanlar için büyük bir mükafat vardır.
1: وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
0: Peygamber sizi Rabbinize iman etmeye çağırdığı halde size ne oluyor da Allah'a inanmıyorsunuz? Oysa O sizden daha önce kesin söz almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun.

0: وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير.
1: Göklerin ve yerin mirası yalnız Allah'a ait olduğu halde size ne oluyor da malınızdan Allah yolunda harcamıyorsunuz? İçinizden Mekke'nin fethinden önce Allah yolunda malını harcayıp savaşanlar başkalarıyla bir değildir. Onların dereceleri sonradan harcayıp savaşanlarınkinden daha büyüktür. Ama Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: Men zellezî yukaridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu ve lehu ecrun kerîm.
1: Kim Allah için güzel bir ödünç verirse, Allah kendisine onun karşılığını kat kat arttırarak verir. Ayrıca onun için güzel bir mükafat vardır.
0: Yevmet.

O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların nurlarının önlerinde ve sağ taraflarında koştuğunu görürsün. Melekler onlara, bugün sizin müjdeniz, altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacağınız cennetlerdir, diyeceklerdir. İşte büyük kurtuluş budur.

O gün münafık erkeklerle münafık kadınlar iman eden kimselere bizi bekleyin de nurunuzdan istifade edelim derler. Onlara alay yoluyla siz arkanıza dönün de bir ışık arayın denecek ve hemen onlarla müminler arasına kapısı olan bir sur çekilecektir. Onun iç tarafında rahmet, dış tarafındaysa azap vardır.

أنفسكم وتربصتم ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغر

Münafıklar müminlere, biz sizinle beraber değil miydik diye seslenirler. Müminler de, evet beraberdiniz fakat siz kendinizi aldattınız. Müminlerin bir felakete uğramasını beklediniz. Dinde şüpheye düştünüz. Allah'ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi oyaladı. Bir de o aldatıcı şeytan Allah hakkında sizi aldattı derler.

0: basir.
1: Ey münafıklar! Artık bugün sizden ve inkar edenlerden kurtuluşunuz için fidye alınmaz. Sizin varacağınız yer cehennemdir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.
0: Elem

0: قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ
1: İman edenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için saygıyla yumuşama ve ondan inen gerçeğe içten bağlanma zamanı daha gelmedi mi? Onlar daha önce kendilerine kitap verilip de üzerlerinden uzun zaman geçmiş ve kalpleri katılaşmış kimseler gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu yoldan çıkmış fasıklardır.
0: İ'lemû ennallâhe yuhyil erda ba'de mevtihâ. قَدَ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Bilin ki Allah yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Biz size düşünesiniz diye ayetlerimizi açıkça bildirdik.
0: اِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَاَقَرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ
1: Sadaka veren erkeklere, sadaka veren kadınlara ve Allah için güzel bir ödünç verenlere karşılıkları kat kat arttırılarak verilir. Ayrıca onlar için güzel bir mükafat vardır.

0: لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم.
1: Allah'a ve peygamberlerine iman edenler var ya, işte onlar Rableri katında çok doğru olanlarla şehitler gibidirler. Onların hem mükafatları hem de nurları vardır. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir.

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda bir övünme, mal ve evlat çoğaltmada bir yarışmadan ibarettir. Bu bir yağmur gibidir ki bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurur da sen onu sapsarı bir halde görürsün. Sonra da çerçöp olur. Ahirette ise şiddetli bir azap da vardır. Allah'ın bağışlaması ve rızası da vardır. Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir.
0: Sâbiqû ilâ meğfiratin min rabbikum ve cennetin arduha ke'ardis semâi vel ardi u'iddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih

Ey insanlar! Rabbiniz tarafından bağışlanmaya, genişliği gökle yerin genişliği gibi olan cennete koşun. O cennet, Allah'a ve peygamberlerine iman eden kimseler için hazırlanmıştır. Bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir lütuf sahibidir.

Yeryüzüne ve sizin başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: Bu kaybettiğinize üzülmemeniz ve Allah'ın size verdiği şeylere sevinip şımarmamanız içindir. Allah kendini beğenip övünen hiçbir kimseyi sevmez.
1: اَلَّذ۪ينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Onlar cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim haktan yüz çevirirse bilsin ki Allah müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: لَقَدْ اَرْسَلْ

0: ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.
1: Andolsun ki biz peygamberlerimizi apaçık mucizelerle gönderdik. İnsanlar adaleti yerine getirsinler diye onlarla birlikte kitap ve ölçü indirdik. Ayrıca kendisinde büyük bir güç ve insanlar için birçok menfaatler bulunan demiri yarattık. Bu Allah'ın dinine ve peygamberine görmediği halde yardım edecek olan kimseleri ortaya çıkarması içindir. Gerçekten Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: وَلَقَدْ

0: مهتد فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون.
1: Andolsun ki biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Her ikisinin nesline de peygamberlik ve kitap verdik. Onlardan bir kısmı doğru yolu bulmuştur. Yine onlardan birçokları da yoldan çıkmış fasıklardır.

0: آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ.
1: Sonra onların arkasından peygamberlerimizi ard arda gönderdik. Bir de onların arkasından Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ona tabi olanların kalplerine şefkat ve merhamet koyduk. Kendileri de güya Allah'ın rızasını kazanmak için bizim üzerlerine farz kılmadığımız ruhbanlığı icat ettiler. Fakat ona bile gereği gibi riayet etmediler. Biz içlerinden iman eden kimselere mükafatlarını verdik. Ama onlardan birçokları yoldan çıkmış fasıklardır.
0: Ya eyyühellezine amenu ittekullaha ve aminu bi rasulihi yu'tikum kifleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşune bihi ve yeğfir lekum vallahu gafurur rahim.
1: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki Allah size rahmetinden iki kat versin. Size kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur bahşetsin ve sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: Böylece kitap ehli bilsin ki onlar Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemezler. Şüphesiz ki bütün lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.
1: Sadakallahul azim.
0: Yüce Allah doğru söylemiştir.
2: Ey Rabbim! Her şeyi kaplayan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim! Senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu. Beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından kurtar. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz. Ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorlukları mı, insanları mı, üzerime gelen günah ve belaları mı? Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni seveyim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

avlarım göy mavisinden. Her dem bakışlarını, gözlerinin deryasında. Pusu duran ellerimi, sana tuzaklarım. Her tetik düşürdüğünde gözlerim, ölüme az kalırım. Yalnız gördü ya, gelir bende kalır yalnızlık, uzar geceler. İstanbul'a yağmur yağar, karla karışık. Karı ayıklar, yağmur kokuları alırım koynuma. Ot koyarım gözücüme, anlarım. Yine yangın, yine hasret, yıkanan İstanbul'dan düşen payıma. Bir de yüzünün giderkenki ıslaklığı,

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9-13. kilometreleri, Kızıldağ Altköy yolunun 2-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
6: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının parlayan yıldızına, çığ gibi büyüyen istasyonuna Radyo 7'ye, Türkiye'nin alışkanlığına Radyo 7'ye hoş geldiniz. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'da 7 gün 7 sabaha da ne niyetiniz de geldiniz. Farkındasınız. Hayat o kadar süratle ilerliyor ki günler, zamanlar, saatler birbirini öyle canhıraş kovalıyor ki. Çarşamba sabahındayız efendim. 12 Ağustos 2026'da. Hicri takvimle 29 Safer 1448'de. Canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor ve biz çok şükür yepyeni bir güne, yepyeni bir programla ve yine sizinle uyandık. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize huzurlu, pırıl pırıl bir günü Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Nasılsınız? Allah hepinize iyilik versin, sağlık versin. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamını iletiyorum. 0507-977-0101'i de peşi sıra ekliyorum ki bize siz arkadaşlık edebilin diye. Arkadaşlığınız, yorumlarınız, ufkunuz, tecrübeniz, birikiminiz, bilginiz bizim için çok kıymetli. Bize yazıyor olmanız da öyle. İlk mesajın 30 dakika, ilk 30 dakika içinde kimden ve nereden geleceğini ve muhteviyatını doğrusu biz de merak ediyoruz. Ama önce duamızı ederiz arkadaş. Biz öyle başlarız. Ya Rabbi, bize nasip ettiğin her bir nimet için bile sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır. Ziyadesiyle lütfeyle. Sadece sana kulluk ederek, sadece senden isteyenlere de bahşet. Sen merhametlisin, sen bonkörsün, sen vaadinden dönmezsin. Ya Rabbi bize helal bir kazanç, bereketli tertemiz bir ömür, aklı selim tertemiz dostlar, dedikleriyle davrandıkları arasında fark olmayan dostlar, kibirden arınmış bir kalp, güzel bir hayat, güzel emanet teslimi, göz aydınlığı evlatlar ve ya Rabbi bize en güzel akıbeti, ödüllü, bol, sonsuz ödüllü akıbeti nasip et. Allah'ım nefsimizden beraat kararı aldığımız, dertlerin, hastalıkların, musibetlerin bittiği, son bulduğu, şifanın nasip edildiği, mazlumların kurtulduğu, mahzunların unutulmadığı, helalin çürütülmediği, arkadaşlığın, dostluğun, eşliğin, dostluğun, ahbaplığın hemhal ile geliştirildiği pırıl pırıl günleri bize nasip et diyorum. Peşi sırada ekliyorum. O büyük gün, o muazzam günde, adalet terazisinin milim bile şaşmayacağı o büyük günde, zalimin zulmünün hesabının sorulduğu günde, ne olur Rabbimiz bizi senin intikamını almak üzere memurun eyle, askerin eyle diyorum, amin diye de ekliyorum ve artık buyurunuz başlıyorum.
7: 7 gün 7 sabah.
5: Basından başlıklar.
6: Bu gece kısmet olursa aklınıza gelsin, kafayı şöyle biraz yukarıya doğru başınızı kaldırın ve göğe doğru bir bakın. Çünkü Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde yaşanabileceğini, olabileceğini söylüyor sevgili dinleyiciler. Hoş, İstanbul gibi büyük şehirlerde biraz daha zor. Yani hem hava kirliliği hem bol ışıklı ortamda bunu seçmek çok kolay değil ama nadiren bu yoğunluğun ve ışığın olduğu yerlerde rahatlıkla görebileceksiniz. Muazzam sanatkarın icrasına tanıklık edebileceksiniz ve sonra bildiklerimizin ne kadar az olduğu hususunda benimle hemfikir hale geleceksiniz. Evelallah, biliyorum. Lukaku, Fenerbahçe'de Sırrı Lacivertler bir süredir kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunduğu Romelu Lukaku transferinde anlaşmaya vardı. Belçikalı golcü için Napoli'ye 6 milyon avro bonservis bedeliyle bonuslar içeren son bir teklif sunuldu. İtalyan kulübünün teklifi kabul ettiği vurgulanıyor. Bu adam ülkesinin milli takımında da sakatlığı nedeniyle tam performanslı oynayamadı. Aynı zamanda Napoli'de de sıkıntıları vardı. İnşallah geride kalan bir sakatlık sürecinden bahsediyoruzdur. Fenerbahçe deyince Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Sturm Graz'ı Avusturya'da da devirdi Fenerbahçe. Ekibimizin playoff'taki rakibi Sparta Prag'ı eleyen Fransız ekibi Lyon. Lyon da dişli bir takım. Fenerbahçe'de toparlanma emareleri var doğrusu. Ancak dün akşam oynadığımız takım, yani Sturm Graz, Fenerbahçe'nin dişine göre bir takım değildi doğrusu. Kalitesine göre bir takım da değildi. Bunu Fenerbahçeli futbolcular da taraftarlar da gördü, takip etti. Hatta rakip futbolcular ve taraftarlar da kulüplerini desteklemelerine rağmen gördü, fark etti. Zaten öyle de aleyhlerine bitti Sturm Graz aleyhine. Ama Fransız Lyon her sürprize açık, dikkatli olmak lazım. Şimdi biraz daha hayatın içine dahil olalım. Milliyet gazetesinde manşette "Şimdi gözler sahada" haberi var. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle birlikte gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas sınava çevrildi. Şimdi MIT'in koordinasyonunda yürüyecek bütün çabalar. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir mücadele veren asker, jandarmayla istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Raporlar, tabii ki o oluşturulan raporlar Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Kurulun teyit kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesiyle yapılacak diğer işlemlerin belirlenmesi bekleniyor. Yani kurul çok yakından takip edecek sevgili dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni bir kurul oluşturulacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak değerli dinleyiciler. Bütün gelişmeyi yakından takip edecek. Türkiye'nin bir numarası işte bu. Çerçeve yasa. Terörsüz Türkiye sürecinin en kritik adımlarından biriydi. 12 maddelik bir çerçeve yasa. 467 milletvekillerinin oyuyla kabul edildi, yasalaştı. Peki düzenleme hukuken ne anlama geliyor? Kimler hangi şartlarda bundan yararlanabiliyor? Hangi suçlar kapsam dışında? Yasanın en çok merak edilen başlıklarının hukuki boyutunu sizin için hazırladık.
8: Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki bu yasa düzenlemesi yapılırken hem suç kapsamı daraltılıyor hem de süreye ilişkin kıstaslar söz konusu. Kasten adam öldürmeye ilişkin suçlar kapsam dışı bırakılıyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezaları kapsam dışı bırakılıyor. Dolayısıyla bu bir genel af değildir. Altını çizmek gerekiyor. Bu bir infaz düzenlemesidir. Dolayısıyla suç ve ceza ortadan kaldırılmış olmayacak. Suç ve ceza sabit olmak kaydıyla bir infaz düzenlemesine gidiliyor. Bu süreler biraz önce de ifade ettiğimiz üzere yasanın bir genel af olmadığını vurgulayan en önemli düzenlemeler. Bu süre zarfı içerisinde yasadan faydalananlar yeniden bir suç işlemezlerse cezaları infaz edilmiş kabul edilecek ama suçtan arındırılmayacaklar. Suç sabit duracak, sadece cezaları infaz edilmiş kabul edilecek. Bu bir toplumsal mutabakat noktasında siyaset biliminin ve hukuk sisteminin kabul ettiği bir düzenleme. Devletin egemenliği ve otonomisi üzerinden şekillenen infaz düzenlemesine ilişkin bir yasa olup sınırsız ve sorumsuz bir süreci tanımlamayan bir durum söz konusu. Şartlara uyulması halinde hukuk aleminde bir müessese, bir nizam tesis edilmesine yönelik toplumsal bir bütünleşme projesi. Birincisi, devlet bütün yetkiyi, otoriteyi tek taraflı bir şekilde elinde tutuyor. Bunun altını çizmek gerekiyor. Eğer kapsam dahilinde verilen taahhütler yerine getirilmezse yine yasadan doğan hak üzerine devletin caydırıcı mekanizması, cebri mekanizması devreye girme yetkisi de kendi tek elinde bulunuyor.
6: Caydırıcı mekanizmayı devreye alma yetkisi de devletin kendi tek elinde bulunuyor. Gayet tabii, yani iyi niyetin karşılıklı olarak hüküm sürmediği anlaşılırsa, iş rayında gitmiyor kanaati uyanırsa en iyi bilinen yönteme yeniden dönülür, terörle mücadele edilir pekala. Abbas'la Filistin'i görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi o basına kapalı görüşme. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'de. Erdoğan ve Abbas bugün Beştepe'de yapacakları görüşmede Filistin'deki son durumu ele alacak. Mahmud Abbas'ın güven karnesinin kırıklarla, sıfırlarla, sıfırın altındaki eksi puanlarla dolu olduğunu Sağır Sultan duymuştur. Ama velakin bir temsil hüviyeti var ve Türkiye muhatap almak durumunda. Trablus ve Bingazi'ye tek Libya ziyareti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası kapsamında bu ülkeye ilk kez hem doğu hem de batıdaki yönetim bölgelerini kapsayan resmi bir ziyaret yapıyor. Hakan Fidan dün başlayan ziyareti kapsamında Trablus'un ardından Bingazi'ye geçecek. 28 milyarlık vize vurgununa yer veriliyor. Vize danışmanlığı adı altında bot yazılımlarla konsolosluk ve yetkili aracı kurumların çevrim içi sistemlerine sızıp da toplu vize randevusu alarak vatandaşların randevu almasını güçleştiren, sonrasında yüksek ücret karşılığında randevu hizmeti veren şüphelilere yönelik operasyon, 49 şüpheli gözaltına alındığı, para hareketlerinin tespiti yapıldı. Para deyince, paralar benim birikimim diyor, takılar da düğünden. Evinden çıkan serveti işte bu sözlerle savundu. Galatasaray'ın taraftar gruplarından ultrasların lideri Muzaffer Şirin'in sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildiği ifadesinde evinde ele geçirilen 1.8 milyon avro, 82 bin dolar, 796 bin lira, 12 milyon 477 bin lira değerindeki altın ve mücevheratın kaynağının yıllardır yaptığı birikim ve çocuklarının sünnet düğünleri dahil olmak üzere sünnet düğünü diyor, dahil olmak üzere aile düğünlerinde takılan takılar olduğunu söyledi. Şirin çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ya da yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı sevgili dinleyiciler. Evet, bu servetin şahsi birikimi olduğunu söylüyor. Tabii ki zengin olmak ayıp değil, günah değil. Birikim sahibi olmak, ileriye matuf yatırımlar yapmak, o yatırımların değerlenmesi, katlanması, pekala hiç kimseye güvenmeksizin onu kontrolü altında tutma iradesi, ki bence günümüzde büyük cesaret bu, evinde tutma iradesi. Ama hani sünnet düğününden kalan takılar, paralar ve birikimin falan deyince böyle bayağı bir soru işareti oldu. Akşam gazetesinde neler var? İstanbul'daki üniversitelere erken tatil. İstanbul'da 16-27 Haziran 2027 arasında düzenlenecek olan Avrupa oyunları nedeniyle üniversiteler yaklaşık olarak bir ay erken kapanacak. Bir ay erken. 16-27 Haziran 2027'den bahsediyorum efendim. Randevu çetesine vize yok, Akşam gazetesinde de yerini almış Ekrem İmamoğlu. Yeni partiyi de böldü. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasanın meclisteki oylaması yeni partideki özel İmamoğlu çekişmesini gözler önüne serdi. Genel Başkan Özgür Özel'in yasaya destek açıklamasına rağmen kendisine çok yakın Veli Ağbaba, Gökçe Gökçen, Süleyman Bülbül gibi vekiller onu dinlemedi. Kulislere göre bunda Dilek İmamoğlu'nun oylamadan önce yaptığı hayır paylaşımı etkili oldu. Ekrem İmamoğlu'nun biat açıklamasının da işe yaramadığı ifade ediliyor. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni en iyi tanıyan isimlerden biri Savcı Sayan şöyle diyor Özgür Özel'e yönelik yorumunda, değerlendirmesinde: Türkiye'yi birleştirecekti, kendi vekillerini ayrıştırdı.
9: Kendi partisini bir araya getiremeyen bir genel başkan Türkiye'yi bir araya getirebilir mi? Türkiye'yi yönetme iddiasında bulunabilir mi? 91 milletvekili idare edemeyen bir genel başkan 81 vilayeti idare edebilir mi? Yani bu bir acizlik değil mi? Bugün bana göre ben Özgür Özel'in intiharı oldu. Bana göre Özgür Özel doğmadan öldü. Bana göre Özgür Özel İmamoğlu'yla ayrıştı. Bana göre Özgür Özel bundan sonra liderlik de yapamaz. Bundan sonra genel başkanlık da yapamaz. Ekrem İmamoğlu'yla ayrışmaya da girecekler. Çünkü eşiyle ayrıştılar. Eşinden habersiz bir şey yapamaz. Özgür Özel kime dayanamadı da evet dedi. Kim onu zorladı? Onu zorlayan FETÖ'cüler mi? Onu zorlayan başka güçler mi? Bütün bunlar hiç konuşulmuyor mu? Siz yılların tecrübeli bir gazetecisisiniz. Ben sizi eskiden beri tanırım. Kulislerin kokusunu iyi alırsınız. Orada konuşulanları mutlaka iyi değerlendirirsiniz. Biz size bağlanmadan önce de sizin tecrübeleriniz üzerinde hepimiz burada ortak bir fikir belirttik. Tülay Ağaoğlu çok tecrübeli bir gazetecidir. Yani gerçekten Özgür Özel bugün doğmadan mı öldü? Özgür Özel intihar mı etti? Bütün bunlar tartışılmıyor mu? Yeni bir Türkiye ile mi uyandık? Yeni bir Türkiye'ye mi uyandık? Yani ben gerçekten bunları çok ciddi sorular olarak size sormak istiyorum.
6: Birazdan 0507-977-0101'e gelen mesajlar üzerinden ilk 30 dakikanın ilk mesajını okuyacağız evvelallah. Kim gönderdi, ne zaman gönderdi ben de bilmiyorum. Neler yazdı, meselelere yaklaşımı ne ben de bilmiyorum. Sizinle beraber öğreneceğiz ama saat 7.30'a doğru yaklaşık 13 dakika sonra. Peki 81 valiye süreç briefingi veriliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi valilerle terörsüz Türkiye'yi görüşecek. Toplantıda sürecin takibi ve entegrasyon konusunun ele alınması bekleniyor. Depremde soykırımcı sevdası, 7.4'lük depremle yıkılan Kolombiya'da yeni Cumhurbaşkanı Las Ferrella, İsrail'in Golan'daki işgaline destek verdi sevgili dinleyiciler. İsrail, dünya ülkelerinin kuklalarını satın alma konusunda, iş başına getirme konusunda ya da işten uzaklaştırma konusunda legal, illegal, doğal, yapay konusunda uzman olduğu için, katillik konusunda uzman statüsü var olduğu için, en cani statüsü var olduğu için şaşırtan bir durum yok. Trump'ı kamyonla kaçırmışlar. Amerikan basını Trump'ın NATO zirvesi sonrasında İran tehdidi nedeniyle Ankara'dan gizlice ayrıldığını yazdı. Önce eski başkanlık uçağı Air Force One'a bindi, ardından yemek kamyonuyla askeri uçağa geçti ve İngiltere'ye uçtu. Aynen böyle deniyor. Trump'ın bir kamyonla uçaktan indirildiği kaydediliyor. Sonra bir askeri uçakla Amerika Birleşik Devletleri'ne. Türkiye gazetesi. Balona rakip geldi, gondol. Sıcak hava balonlarıyla ünlü Kapadokya'da turizm suya indi. Turistler Kızılırmak'taki gondol turlarına büyük ilgi gösteriyor. O kurşuna 11 yıl sonra 5 gözaltı. HTS ve baz istasyonu verileri analiz edildi. 2015'te Fenerbahçe otobüsünü kurşunladığı öne sürülen 5 şüpheli yakalandı. 11 yıl sonra yakalandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Akın Gürlek gerçekten çok ciddi, çok emin, çok cesur ilerliyor. 11 yıl sonra gözaltıları belgeleyen hukukçularımız var, ekibi var ve ardından da adli tahkikat devam ediyor. 45 gün çok kritik diyor Türkiye gazetesi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni döneme geçiliyor diyerek de devam ediyor. Efendim ustalar 35 bin lira maaşla çırak arıyor. Efendim? Sanayiye gidersen arabanla ne demek istediğimi anlayacaksın. Sanayide ve birçok meslek dalında asgari ücretin üstündeki maaşlar var ama çırak yok. Sanayide yetişmiş usta maliyeti 100 bin lirayı aşmış durumda. Yani adam ustaysa, işinin erbabıysa 100 bin lirayı rahatlıkla alabiliyor sanayide. Esnaf ustayı çıraklıktan yetiştirmek istiyor. 30-35 bin lira maaş veriyor, yol ve yemek ücreti veriyor ama gençler sanayiye gelmek istemiyor. Ustalar para veriyoruz, yine de gelen yok, gelen de iki gün sonra kaçıyor diyor. Kolay ve rahat edinmek öyle pek mümkün değil yani. Fare kapanı da değil bu iş. Bu arada çırakları da, çıraklık da meslek öğrenme niyetinin dışında alanlarda kullanmak ve onları kişisel kaprislerine de kurban etmek bizim sanayinin maalesef kötü adetlerinden, kötü uygulamalarından biridir. Onu da bırakırsanız gençler biraz daha iş merkezli çıraklık üzerinden ilerlerlerse belki sayı artabilir. Ama bunun dışında şahsi tatmininizin üzerine çıkacak talepleri kenara koymamız gerekiyor ya da koymanız gerekiyor. Jet ski kazasında iki evladıyla eşini kaybeden kadın bir aydır cenazeleri getirmek istiyor ama Yunanistan cenaze başına 3 ila 5 bin avro talep ediyor. Cenazelere Yunan zulmü gazetede yerini alıyor. Şaşıran yok. Silahlar susacak, çarklar konuşacak. Bunu da İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç söylüyor. Silah ve bomba seslerini değil de üretim çarklarının sedasını çok daha güçlü şekilde hissetmek durumundayız diyor. Ya da ihtiyacındayız diyor. Haklı. Yeni Akit gazetesinde neler var? Oraya bir bakalım. Diyarbakırlı gençlerden reise teşekkür. AK Parti Diyarbakır İl Gençlik Kolları'nın terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun teklifinin yasalaşmasının ardından kente asılan pankartla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ettikleri teşekkür ifadeleri. Pankartta Kürtçe "Reis çok teşekkürler, barış hayırlı, kardeşlik daim olsun" ifadeleri kullanılıyor. Kürtçe de yazın, Türkçe de yazın. İkisi de rahatlıkla görülebilsin. İkisi de çatır çatır okunabilsin. İkili oynadılar. Yeni Akit'in manşeti. CHP'nin eskisi de yenisi de aynı zihniyette deniyor. Özgür Özel liderliğinde yeni partinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı isimlerinin ikili oya başvurdukları, yani artı ve eksi yönde iki tercihi de yaptıkları vurgulanmış. Efendim, doğurganlı kızımız alarm veriyor. Külliyede düzenlenen nüfus politikaları kurulunun 4. toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Toplam doğurganlı kızının 2025 yılında 1.42 çocuğa gerilediğini, Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine indiğini söylüyor. Yani maalesef evlenmiyoruz, evlenirsek de çok fazla çocuk doğmuyor Türkiye'de. Birle yetiniliyor, hadi çok çok zorlandı iş, iki sonrasında çok fazla bakılmıyor. Geçmişteki anlayıştan uzakta bir yerde hep beraber duruyoruz. Esed ve kardeşi Mahir idama mahkum edildi. Suriye mahkemesinin vermiş olduğu karar. Peki, Sabah gazetesine bir bakalım. Sabah gazetesinde ön plana çıkan haberler neler? Kepenkler artık huzurla açılıyor deniyor. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin cesur adımlarıyla başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi eşiğin açıldığını, 50 yıllık karanlık dönemin sona erdiğini, barışa, berekete ve huzura uyanan Güneydoğu halkının yeni süreci coşkuyla karşıladığını dile getiriyor değerli dinleyiciler. Peki, tamamdır Furkan'cığım, devam ediyoruz. Enkaz altındaki can kurtarma yarışı. Kolombiya'da 234 kişinin öldüğü 7.4'lük depremde enkaz altında kalanlara ulaşmak için ekiplerin seferberliği. LGBT lobisinden tekno propaganda. LGBT lobisi sahnelerden, reklamlardan, futbol sahalarından, dizi filmlerden, filmlerden ve sonra bu kez de dijital saatlere sızdı. Bir teknoloji şirketinin dijital saat ekranlarında LGBT sembollerini kullanmaya teşvik etmesi pes dedirtti. Topluluğun canlılığını, özgünlüğünü kutlayın, saat kadranınızı bayraklarıyla, renkleriyle özdeşleştirin falan diye de mesaj var. Tesadüf değil tabii. Üzüldüğüm noktalardan biri şu: toplumun ifsad edilmesi, dünyanın ifsad edilmesi, sonra kendilerinin bundan uzakta bir yerde yaşam sürmesi ama dünyanın içine düştüğü buhranın ve çamur halinin taraflarından mutlulukla izlenmesi bir kenara, şu canım renklere olan muhabbetimizi bile azalttınız ya. Pembesine, sarısına, kırmızısına, yeşiline, mavisine, turuncusuna, turkuazına, beyazına, siyahına, lacivertine, her birine olan muhabbetimizi bile neredeyse mesafeli hale getirdiniz. Hoş, onların suçu yok tabii de. Yeni Şafak gazetesinde neler var, ona bir bakalım şimdi de. Esed'e idam haberini bu gazetede de görüyoruz. Somalili hakem tarihe geçecek. Amerika'nın vize vermediği hakemi hatırlıyorsunuz değil mi? Amerika'nın vize vermemesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası'nda görev yapamayan Somalili hakem Ömer Artan bu akşam Avusturya'da Paris Saint Germain Aston Villa maçını yönetecek. Artan UEFA Süper Kupa finalini yönetecek ilk Avrupalı olmayan hakem olarak da tarihe geçecek değerli dinleyiciler. Radyolarını henüz açanlar için söylüyorum. Fenerbahçe artık playoff'ta. İstanbul'da 2-0 kazandığı maçın rövanşında Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yendi. Adını playoff turuna yazdırdı. Yeni rakibimiz Lyon. Fransa'nın Lyon takımı. Evelallah onu da geçebilecek kalitede Fenerbahçe ama eksiklerini kapatması icap ediyor. Suikast paranoyası Yeni Şafak'ta manşet. Amerika'da birkaç kez suikast girişimine maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarlarıyla iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Amerika Başkanı New Jersey'de ise hava savunma füzelerinin eşliğinde golf oynadı. Hayat değil bu. Bir tarafta spor yapma niyetiyle golf sahasındasınız, elinizde golf sofası, yanınızda da füzeleri her an tetiklemeye, ateşlemeye hazır bir eşlik halinde hava savunma sistemi var. Hareketli hava savunma sistemi. Gerçi hak ettiği de bu da. 2.3 milyon ev ve iş yeri dönüştü. 2012'den itibaren dönüşümü tamamlanan konut ve iş yeri sayısı 2.369 bine ulaştı. 368 bin bağımsız bölümde halen inşaat devam ediyor. Kentsel dönüşüm kapsamında alınan bağımsız birim sayısının yaklaşık %47'si İstanbul'da bulunuyor sevgili dinleyiciler. Peki, Takvim Gazetesi. O ne demiş? Terörsüz Türkiye huzurlu bölge diyor. Başka haberler de var tabii. Mümkün oldukça da oralara eğiliyoruz. Bot hesaba battılar. Vize çetelerine darbe. Kurşun soruşturmasında 5 gözaltı. HTS kayıtları yeniden incelendi ve Fenerbahçe kafilesine saldıran 5 kişi gözaltında. Petroldeki yükseliş aktarılıyor. Hürmüz belirsizliği petrolü 90 dolar seviyesine yükseltti. Uzmanlar petrol fiyatlarındaki seyrin 75-95 dolar arasında olacağını ya da sürücülerini dillendiriyor. Bu arada yeri gelmişken petrol falan da demişken Orta Doğu'daki gerilimler, küresel piyasalardaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıtta bu gece yarısı bekleniyordu zam iptal edildi. O zam iptal edildi. Sektör kaynakları benzinde 1,5-1,50 lira, motorinde ise 5,13'lük yani 5 lira 13 kuruşluk zammın uygulanmayacağını duyurdu. Demek ki böyle de olabiliyor. Araç sahiplerine iyi haber bu. Dev zam iptal edilmiş vaziyette. Zaten litre fiyatı aldı başına gitti. Kimseyi dinlediği yok. Hürriyet gazetesi, orada aynı haberleri yine gazetede ilk sayfada görüyoruz. Trump meselesi, Esed meselesi, 467 evetli geceden notlar, bu farklı ayrıntılar içerebilir. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek konsensüsün çıkmayacağını, bu tarihi bir başarı diyerek değerlendirdi. Aynı şekilde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çerçeve yasada 467 kabul oyuna dikkat çekti. Şu vurguyu yaptı Ömer Çelik.
10: Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Onların taleplerini meclise yansıtıyor ve aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir.
6: AK Parti, MHP ve DEM Partili vekiller sonucu ayakta alkışladılar. İzlediniz, takip ettiniz. Zılgıtlar, zafer işaretleri havada uçuştu. Oylama sonrasında Numan Kurtulmuş'un makamına geçti MHP lideri Devlet Bahçeli. Birliğin gücü tablosunu hediye etti. Devlet Bahçeli oylama sonrasında DEM Parti sıralarına da gitti. Eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan'la Tülay Hatimoğulları'nı tebrik etti değerli dinleyiciler. Milat gazetesindeyiz. Milat gazetesinde aynı içeriği reformlar hazır başlığıyla görüyoruz. 25. yaşını kutlayan AK Parti'nin Türkiye yüzyılı için yeni reformlar, planlamalar, AK Partili Efkan Ala'nın değerlendirmeleri. Ana bu millet olarak birliğimize, beraberliğimize, ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin bir tescilidir. 86 milyonun tamamının kazançlı çıkacağı bir sürecinde başlangıcı olacak diyor yeni çerçeve yasayla alakalı değerlendirmesinde. Sahte vize çetesi haberine Milat gazetesi de yer vermiş. Dünyaya açılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı yurt içinde kazandığı arama, sondaj ve üretim tecrübesini şimdi Somali, Irak, Bulgaristan ve Avrupa'daki yeni projelerle küresel sahaya taşıyacak. Şirketin doğrudan saha paylarıyla uluslararası ortaklıkları Türkiye'nin enerji güvenliği hedeflerinde üretim ve kaynak erişimini güçlendiriyor. Somali'de, Irak'ta, Bulgaristan'da, dünyanın her yerinde evvelallah bunu yapabilecek çaptayız, kalitedeyiz, tecrübedeyiz. Lakin dengeler meselesi. Tahterevalli gibi sağlı sollu hareket eden dengeler. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. Bu ilk dakikadan itibaren şu ana kadar, yani yaklaşık 30 dakikada ilk mesajın kimden ve nereden geldiğini öğrenmemizin vaktinin, zamanının geldiğine işaret ediyor. Bizi Fatih Arıcı da dinliyor. Bu sabah ilk mesajı ben gönderiyorum diyor. İstanbul'dan, Bağcılar'dan Fatih Arıcı. Sizlere teşekkürler. Her zaman buradayım diye de ekliyor. Umarız Fatih dostumuz bizi dinliyordur. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
7: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
5: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
4: Reklam.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

0: vakıfbank.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: %36 İstanbul kent trafiğinde yoğunluk şu anda %36 seviyesinde ki saat 7.35. Şimdi özetini aktaralım size. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya geçişlerde trafik açık ve akıcı. Haliç Köprüsü'nde Alıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlarken Ayvan Sarayı'yı çok daha kalabalıklar içinde sayabiliriz. Bitti diyebilmeyi gerçekten isterdim. Hani bitti bitti. Yok, bitmiyor ama. Tem'den tekstil kentten Hastal'a kadar ve Hastal'dan tekstil kente kadar yoğunluk devam ediyor. E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar, Tem'den Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar ve yine Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun trafik artarak sürüyor. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar ki bölümü ise yoğun akıcı şekliyle tanımlayalım.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. 12 Ağustos 2026 Çarşamba sabahında. Tıpkı siz de bizim gibi erkenden uyandınız, ayağa dikildiniz, mücadelenize başladınız. Kiminiz iştesiniz, kiminiz servistesiniz. Kiminiz çoktan vardınız, kiminiz zaten gece halinde nöbetteydiniz. Mücadelenizi sürdürüyorsunuz ama bize arkadaşsınız. Bizimle hemhalsiniz. Biz de çok mutluyuz. Mutluyuz bundan. 0507-977-0101'i yeniden hatırlatalım ve aynı zamanda Radyo 7'nin diğer sosyal medya mecralarını da. Facebook'ta varız, Instagram'da varız, X'de varız. Eğer Instagram kullanıyorsanız Mehmet Can Radyo 7 adresinde de varız. Evelallah oradan yazdığınızda da telefonumuz yanımızda, şöyle bir bakarız. Ünal Bey bizi Ankara'dan dinliyor. Ünal Göktaş, tüm Sinobus şoförlerine selamlar. Radyo 7 dinleyicilerinin her birine selamlar. Ben sessiz dinleyicilerden biriyim diyor Ünal Bey. Ama artık seslisiniz evelallah. Her sabah bekliyoruz. Abi buyurunuz Davut Bey. Her sabah yine nöbet çıkışı dinleyerek huzurla evime doğru giden yayının sahibisin sen diyor. Eksik olmayın. Ankara'dan Davut Doğan, yolu açık olsun, geçmiş olsun, iyice bir dinlen kardeşim, sen evine gitti. Ankara Keçiören'de İhsan Bey bizi yine dinliyor. Bir yandan spor yapıyor, bir yandan Radyo 7'de. Abim cansın diyen Fatih Arıcı'ya sen de öylesin diyelim. İnşallah dinliyor demiştik ya, oradaymış Fatih'imiz. Peki Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayından dolayı azmettirici olarak gözaltına alındılar diyor. Mersin'den Bayram Bey gönderdiği mesajında. Denizli'de Necdet Bey dinliyor. İzmir'de Şahin Bey takip ediyor. Şahin Özcan, ben çerçeve yasanın hayırlı olacağını düşünüyorum demiş. Oktay Bey ise Kayseri'den dinliyor. Şu anda yürüyüşteyim. Erken saatte 7200 Bağkur prim meselesini yeniden hatırlatıyoruz diyor. Hatırlattık. Hay hay. Şunu da hatırlayın lütfen. Eren Bülbül'ü ve Ferhat Gedik'i, onların şahsındaki bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi, bu vatan için toprağa düşen ve zerre miskal tereddüt etmeyenlerimizi. Sevgili dinleyiciler, bu iki isim, Başkan Erdoğan, Eren Bülbül ile Assubay Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında andığı vatan ve bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı rahmetle yad ediyorum dedi. Seneyi devriyesi 9. yılında. Herkes muhakkak empati yaparak hissetmeye gayret ederek resmi gayri resmi sokaktaki vatandaştan Cumhurbaşkanlığına kadar makamların değişebilir statüleri ya da isimleri ama duygular bu konuda herhalde müşterek. İhanetin içinde olanları kastetmiyorum tabii ama duygular bu konuda müşterek ama ağlarsa da anam ağlar. Hani bunun dışındakileri bambaşka değerlendirmek lazım. Ayşe abla, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül diyor ki size göre 9 yıl geçti, benim içinse 9000 yıl geçti.
3: Oğlum sizlere göre 9 yıl geçti, benim için 9000 yıl geçti. Yani benim evladımın tabii ki gururlu yönleri de var. Az önce oradaki arkadaşlara söyledim. Benim yavrum o gün günü bitmiş idi. İyi ki bu şekilde yavrumu vatanı için, milleti için, şu başında dalgalanan bayrağı için şehit verdim yavrumu. Ama bir evladın acısı çok zor. Evlat acısı çok zor. Allah'ım hiç kimseye vermesin. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var. Ama yapacak ne var? Ne yapayım? Ne yapabilirim? Yapacak hiçbir şey yok. Ama ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika, ben yavrumu unutmadım, unutamam. Aynı bugünkü günde şu anda benim yavrum son saniyelerindeydi. Aynı özel günlerinde yalnız değil. Yani ben yavrumu hiçbir zaman unutmayırım. Ben akşamdan yatırken bile Eren benim gönlümde, gözümün önünde, kalbimde. Benim yavrumun acısını uyurken bile taşıyırım. Eren'in çalışkanlığı, Eren'in atılganlığı, Eren'in sessizliği, Eren'in sakinliği. Eren öyle vara yuva konuşan bir çocuk değil. Benim yavrum 15 yaşındaydı ama onun hareketlerini görseniz bu anne bu çocuğun yaşını bilmiyor. Bunun 30 yaş, bu çocukta 30 yaş var. Çocuk sakin, temkinli bir çocuk idi. İyi ki benim yavrum şehit edildi. İyi ki vara yuva konuşan bir çocuk değil. Benim yavrum...

0: canım.
1: Senden de razı olsun. Ayşe Bülbül, Ayşe abla, Allah sana onun mükafatını misliyle versin. İyi ki böyle evlat dünyaya getirdim, iyi ki de şehit oldu diyor. Bir yandan dua ediyor, içinde lavlar var, alevler var ama bu cümleleri sarf edebiliyor. Tam bir teslimiyet hali bu. Eren'i anlatmaya zaten gerek yok. Onun duruşu, şekli, şemali, ağırbaşlılığı, hayat tecrübesi, birçok değerden, birçok nimetten eksik kalarak en güzele talip oluşu, o hedeflediği şeye kavuşması, ona bahşedilmesi falan, bunların hiçbir tesadüf değil. Mekanları cennet olsun. Bu vesileyle hem Eren'imizin hem diğer şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Tıpkı Ferhat Gedik komutanımızın da mekanı cennet olsun dediğimiz gibi. Allah geride kalanlara sabır ihsan eylesin efendim. Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde yapılabileceğini söylüyor. İstanbul'da biraz zor izlenebilir belki çıplak gözle, çünkü şehrin kalabalıklığı, ışıkların yoğunluğu derken, ama birçok yerde Anadolu'da rahatlıkla bunu görmek mümkün olabilecek. Gökyüzünde eğer bulut yoksa, hava koşulları uygunsa meteor görme ihtimali var. Özellikle karanlık bir yerde olmak gerekiyor ve meteor yağmuru birkaç gün devam edecek. Belli bir tarihte en yüksek seviyeye çıkacak. Şimdi meydana gelen belli bir kuyruklu yıldızın artıklarından oluşuyor. Bu dönemde dünya o artıklarla buluşuyor diyor işin içindekiler. TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi meteor yağmurunun maksimum seviyeye ulaşacağı gecenin 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece olduğunu söylüyor sevgili dinleyiciler. Malumunuz bugün ayın 12'si. 12 Ağustos'u çarşambayı perşembeye bağlayan gece, yani bu gece en yoğun seyri mümkün olabilecek olan gece. Aa, yıldız kaydı da öyle bir şey değilmiş. Yıldız da kaymıyormuş bu arada. Efendim, halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan meteor yağmurunun yıldızlarla ilgisi olmadığını söylüyor Profesör Doktor Tansel Ak. Yıldız kaymaz tabii. Bunlar uzayda dolanan kaya parçaları. Dünya atmosferine girince dünya atmosferiyle sürtülüyor ve yanarak böyle bir iz oluşturuyor. Bilimsel olarak uzayda hareket eden bu küçük parçacıklar, meteorit, atmosferde oluşturdukları ışıklı olay meteor, atmosfer geçerek yeryüzüne ulaşabilen parçalarsa yine meteorit olarak tanımlanır. Her yıl aynı dönemde gerçekleşir. Ağustos'un 12'si civarında, bazen bu 11'i de olur, hatta bazen de 13'ü olur şeklinde vurgulanıyor. Şimdi bütün bu olan bitenlerin bir tesadüfi cereyan olduğunu söyleyenlere gülerim. Ahmaklık seviyelerine gülerim. Kendisel olduğunu söyleyenlere ahmaklık seviyesi itibariyle bakar ve kahkahalarla gülerim. Bazen içimden gülerim, bazen dışarıdan gülerim. Sanırım siz de benimle aynı fikirdesiniz. Kendisel ha? Şimdi gözler sahada. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını sağlayan kanun teklifinin mecliste kabul edilmesiyle beraber gözler sahada verilecek çok yönlü, zorlu, sabır isteyen hassas bir sınava çevrildi. Sahadaki süreç MIT'in koordinasyonunda yürütülecek. Yıllardır terör örgütüne karşı başarılı bir biçimde mücadele veren asker, jandarma ve istihbarat birimleri bu kez PKK-KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin tespiti görevini icra edecek. Tespit raporları Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak. Kurulun teyit kararının resmi gazetede yayınlanmasının ardından da hükümlerin infazının ertelenmesi ve yapılacak diğer işlemler belirlenecek. Sahadaki gelişmelerin seyrine göre arazideki terör örgütü mensupları sınırdaki güvenlik noktalarında, karakollarda, sınır kapılarında teslim olabilecek. Faaliyetlerin uygulanmasının takibi kanunun resmi gazetede yayınlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulacak bir kurul tarafından yapılacak. Kurulda Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri yer alacak değerli dinleyiciler. Ülkeyi aklımızla sevme zamanı diyor Özay Şendir ve birçok tartışmanın olduğu önemli bir yasaya vurgu yapıyor bugün İnce Ayar köşesinde. Şöyle yazmış. Kamuoyunda bilgisi az, yorumu çok bir tartışma var. Problem daha tartışmanın temelinden başlıyor. Mecliste bir yasa kabul edildi ve anayasa değişikliği yapılmadı. Sanal medyada, sosyal medyada yayılan referandum çağrısı ya da şunlar oy vermese referandum

0: mecburi olacaktı yorumları baştan sonra yanlış. Normalde bir yasanın yürürlüğe girmesi için meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı'nın imzalaması ve resmi gazetede yayınlanması lazım. Terörsüz Türkiye için kabul edilen yasa öyle falan değil. Bu yasanın yürürlüğe girmesi için PKK'nın Irak'ın kuzeyi, İran ve Suriye'deki tüm unsurların silah bırakması, üstlendikleri alanları, mağaraları teslim etmesi, bu durumunda güvenlik kaynaklarınca tespit edilip rapor halinde Milli Güvenlik Kurulu'na sunulması gerekiyor. Bu olduktan sonra yürürlüğe girecek bir yasadan söz ediyoruz yani. Daha kazanılan ya da kaybedilen bir şey yok. Bugün ve gelecek haftalarda bazı tartışmaların olması, kendisini mutsuz hisseden taraflar olması doğal. Kandil ve terör örgütünün Avrupa yapılanması da yasayı eleştiriyor. Sürece tamamen karşı çıkanlar da var. Bir de barışa karşı değilim ama bu yasaya karşıyım diyenler var. Dünyadaki örneklere bakıldığında bu gayet normal. Gerçekçi olalım, tek bir yasa çıkartarak toplumsal barış sağlanamaz. Bu noktada Türkiye'nin Kürt kökenli yurttaşlarıyla terörü birbirine karıştırmayan sosyolojisine, birlikte yaşama pratiğine de güvenmek lazım. Dünyadaki örneklere bakıldığında bu tür silahsızlandırmalarda yerel parlamentolar kurulması gibi siyasi yapıyı tamamen değiştiren adımları görebiliriz. Meclisten garanti koltuklar alınarak biten anlaşmaları da. Türkiye sorununu üniter devlet yapısı içerisinde çözüyor ve Türkiye'de sadece DEM değil, her partiden Kürt kökenli vekillere siyaset yapmanın yolu açık. Kimse için dünyanın sonu gelmedi, kimse için yeni bir dünya da kurulmuyor. DEM'in sivil siyaseti savunamadığı, Kandil'in belediye başkan ve milletvekili adaylarını bile belirlediğini unutup dağdan gelenler siyasete mi yön verecek diye hayıflanmak gerçekçi değil. Silahın gölgesi kalktığında DEM'de siyaset yapanlar ve yapacaklar için Türkiye Partisi olmak daha kolay olabilir, bunu da unutmamak lazım. Toplumsal barış adına terör örgütünün silah bırakması kadar önemli bir diğer gelişme de terör örgütünün klavye alışkanlıklarını bırakması. Örgütün propagandasını yapan medya kuruluşları, televizyon kanalları, haber ajansları bugüne kadar hep düşmanlık dilini kullandı. Dün sabah bir baktım, görüşlerine yer vermeyi sevdikleri İtalyan bir avukatı konuşturmuşlar yine. Bu İtalyan sosyalist avukat onun PEN'le olan ilişkileri, araştırma adı altındaki çalışmalara İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve Konrad Adenauer Vakfı'nın sağladığı finansman gibi çetrefilli konular var. Örgüt medyasının Avrupa'da gizli servisler dahil kurulan ilişki biçimlerini, düşmanlık dilini terk etmesi gerekiyor. Bu sadece terör örgütünün propaganda siteleri için değil, hepimiz için geçerli bir zorunluluk. Alışkanlıkları bırakmak zaman alabilir ama alışkanlıklara illa başkalarının gölgelerini düşürmeye de gerek yok. Sivil siyaset güçlendiğinde bugün gördüğümüzden daha farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Öcalan'ın dağ kadroları üzerindeki etkisiyle silahların patlamadığı dönemde büyüyen, Türkiye'de eşit vatandaş olarak yaşadığının farkında olan ve Demirtaş'a sempati duyan şehirli gençlerle, Irak'ın kuzeyi ya da Avrupa'dan gelip de bugünün Türkiye'sini ve sosyolojisini bilmeden siyaset yapmaya kalkanlar arasında amaç ve uyum birliği sağlamak pek de kolay olmayacak. Öcalan şu anda mutlak hakim pozisyonunda. Demirtaş da dahil herkes bir süre ona tabi olacak ama uzun vadede çelişkiler, beklenti farklılıkları DEM'i de dönüştürecek. En önemli iki maddeyi en sona sakladım. Birincisi, bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Temsiliyetin en yüksek makamından söz ediyoruz. İkincisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tüm coğrafyalarda terörle mücadele pozisyonunu koruyor, her üs bölgesi kendi sorumluluğundaki alanda rutin görevlerine devam ediyor. İşler beklendiği gibi gitmez. Örgüt Öcalan'a rağmen başka adlarla yoluna devam etmeye kalkarsa yapılacak şey belli ve onu yapacak güç de yerli yerinde durmaya devam ediyor. Ülkeyi duygumuzdan çok aklımızla sevme sınavındayız. Bu yaşananlar niye gerekli sorusuna cevap bulmak için şu anda İsrail ya da Kıbrıs Rum medyasına bakmak bile yeterli diyor Milliyet gazetesinde Özay Şendir. Bir yasa çok tartışma başlıklı yazısını sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Gazeteci meslektaşımız Özay Şener'in de söylediğine paralel bir ifadeyi bir başka isim, Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Cantürk Caner de söylüyor. Diyor ki Cantürk Caner hoca, 6 ay içinde silah bırakmazlarsa hedef olacaklar.
2: Öyle hani bölücü örgüte ne zaman isterseniz buyurun gelin, keyfe keder gelin. Ben bunu işte sonsuza kadar bu kapıları evet, size açtım.
3: Belli bir çizilen yasa, sınırlar var. Net sınırlar var.
2: 6 ay Erkan Bey, şimdi 6 ay içerisinde bölücü örgüt mensupları eğer yani bu süreçte yani bu sürece dahil olmazlarsa artık Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veya Türk Güvenlik Kuvvetleri'nin hedefi olacaklar. Kaldı ki biz şu an Orta Doğu'da hem kullandığımız diplomasi diliyle, hem kullandığımız diplomasi argümanlarla, hem de güvenlik ağırlığıyla bölgede zaten ağırlığımızı da arttırmış durumdayız. Yani şu an Türk Silahlı Kuvvetleri bu yasanın sonunda kontrol ettikleri ne Irak'tan ne Suriye'den çekilmeyecek ki. Yani zaten tahkim ettik, devam edecek. Çünkü bu yasanın kuralı şu: ben diyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak seni izleyeceğim. Senin her aşamanı izleyeceğim. Yani her unsurunu izleyeceğim. Sadece Kandil'i izlemeyeceğim diyor. Ben YPG'yi de izleyeceğim. PEJAK'taki unsurları da izleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanları kastediyoruz tabii ki. Ben Avrupa'daki yapıları da izleyeceğim. Ben senin sana finansal destek verenleri de izleyeceğim. Siz teslim olursanız bir prosedürüm var. Bu prosedürden geçerek gerekirse yargılanacaksınız. Size yasa indiriminde bulunacağım. Eğer bu yasa indirimi sonucunda da cezanızı çektikten sonra sizi de topluma kazandıracağım. Yani sizi de salıvermeyeceğim. İzleyeceğim sizi, gözetleyeceğim diyor. Yani bu Levent Bey'in dediği gibi hani üçüncü göz meselesi. Hani bir yerden sufle almadık biz. Biz ne İRA'yı örnek aldık, ne ETA'yı örnek aldık. Ne Avrupa'dan bize gelip de birileri bunu şöyle yapın dedi. Ne Birleşmiş Milletler var. Hatırlayın, bu ülkede ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işi beceremiyor. Gerekirse NATO birlikleri gelsin. Gerekirse Birleşmiş Milletler'den birlikler gelsin diyenler de oldu 90'larda. Evet, evet.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
6: Bilgisayarın icadı insanlık tarihindeki en büyük teknolojik devrimlerden birini temsil eder. Hem bireysel yaşamda hem de toplumsal düzeyde etkisi derin olmuştur. Bilgisayarın temellerini İngiliz matematikçi, analitik, filozof, makine mühendisi Charles Babbage 19. yüzyıldaki analitik makinesiyle atmıştır. Bu cihaz günümüz bilgisayarlarının temel ilkelerini taşıyan ilk mekanik bilgisayar olarak kabul edilir. 20. yüzyılın ortalarında ilk elektronik bilgisayarlar ortaya çıkmıştır. Türkiye'de ilk bilgisayar 1960 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü'nde kullanılmıştır.
5: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
7: Burası Radyo 7.
8: Radyo 7.
9: Reklam.
10: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
11: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
12: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar shell.com.tr'de.
13: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
9: Reklam.
8: Radyo 7.
4: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
14: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Fenerbahçe ile başlıyoruz. Sturm Graz'ı Talisca'nın golüyle Avusturya'da yıktı yine Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda Lyon'la Fransız ekibiyle eşleşti. 1-0'lık sonuçla beraber. İlk maçtaki gibi rakibini silindir gibi ezdi Fenerbahçe. Kaleci Kudyakov'un 4 net kurtarışıyla tarihi farkı kaçırdı. Çoktan fazla gol atabilirdi sarı lacivertli takım. Dakikalar 65'i gösterdiğinde sahneye Talisca çıktı. Petkovic'in ceza sahası içinde Brezilyalı yıldızı düşürmesi sonrasında hakem Hernandez tereddütsüz penaltı noktasına koştu. Topun başına geçen Talisca kaleciyi ters köşeye yatırdı ve Fenerbahçe öne geçti 1-0. Avrupa'daki müthiş formunu sürdüren Büyük Usta 4 maçta 4. golünü attı. Şovuna devam etti. Talisca'dan bahsediyoruz. Avrupa'da 4 maçta 1 gol yedik, futbol dersi verdik ve temsilcimiz playoff turunda Lyon'la eşleşti. İlk maç 18 Ağustos'ta Salı günü Kadıköy'de oynanacak sevgili dinleyiciler. İsmail Hoca tek değişiklik yaptı. İlk maçta 11'de forma giyen Osterwolde sakatlığı nedeniyle oynayamadı dün akşam. İsmail Kartal Hollandalı savunmacının yerine Brown'u ilk 11'de sahaya sürdü. Sturm Graz karşısında kalede yine Mert forma giydi ki Mert'in de formda olduğu gözle, çıplak gözle görebiliyordu. Savunma dörtlüsü Semedo, Skriniar, Ake ve Brown'dan oluştu. Orta alanda Kante ve Gündüz'i görev aldı. Bu arada Kante'nin artan form grafiği de dikkat çekiyor. Hücum hattında Greenwood, Marco ve Kerem oynayan diğer isimlerdi. Kerem de bol bol kaçırdı. Fenerbahçe'de gol yollarında yine Anderson Talisca sesi çıkan isimdi. Durdurulamıyor Anderson Talisca. Maşallah'a ekleyelim. Lukaku geliyor. Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini dindirmek için önemli bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Lukaku konusunda, Belçikalı oyuncu konusunda Napoli ile el sıkıştı. Sarı lacivertli takım Lukaku 33 yaşında. Yıldız isim hazırım mesajı gönderiyor. Napoli'nin Lukaku için 6 milyon avro artı bonuslar karşılığında anlaştığı duyuruldu. Kanarya 33 yaşındaki golcünün transferini bugün spor kamuoyuna açıklayabilir. Sadece Fenerbahçe değil tabii. Mesela Vlahovic, Beşiktaş uzun süredir peşinde olduğu Dusan Vlahovic'i renklerine bağlamak üzere. Sırp golcüye diğer kulüplere göre en iyi teklifi yapan siyah beyazlar, oyuncunun geliş hazırlıklarına da başladı. 4 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor değerli dinleyiciler Vlahovic'le. Trabzonspor'sa Milan formasını giyen 23 yaşındaki Amerikalı merkez orta saha oyuncusu Yunus Musah için harekete geçti. İtalyan medyası iki kulüp arasındaki görüşmelerin başladığını ifade ediyor. Ve Muhammed Salah'ın tanıtım filminde Karadenizli ailenin sofrasına konuk olduğu video sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Tanıtım filminde rol alan Hatice Akbaş, Muhammed Salah sevgi dolu bir insan, yakından görseniz ancak anlarsınız, nasıl bir insan olduğunu ancak öyle anlarsınız, bu tarif edilmez diyor. Muazzam bir içgüdüsel annelik içgüdüsüyle sarmaladı Hatice abla ve pekala Trabzonlularda öyle Muhammed Salah'ı başarılar diliyoruz. Duygumuzda da bizimle yarışacak bir millet yok herhalde. Veiga aslana. Galatasaray Villarreal'in 23 yaşındaki stoperi için harekete geçti. Cimbom satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu ve La Liga ekibi 30 milyon avroda ısrarlı. Mauro Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira katıldığı etkinlikte yeni sezon hedeflerini açıkladı ve tek hedeflerinin 5'te 5 olduğunu söylüyor Uruguaylı Lucas Torreira. 30 yaşındaki oyuncu 4 senede inanılmaz başarılara imza attık. Her sene ayrı bir meydan okuma ve bu senede daha fazlasını kazanmak için yapacağız mücadelemizi dedi. Galatasaray için önemli hedefin şampiyonluk olduğunu söyleyen Torreira, şampiyon dışında bir kelime bizim için yok. Bu sezon her zamankinden daha zor olacak. Senah gibi asla buraya geleceğini düşünmediğimiz isimler geliyor ve lig gelişiyor. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayacağız. 5'te 5 yaparak tarihe geçmek istiyoruz diyor. Galatasaray'ın adeta dinamosu isimlerden biri Lucas Torreira. Futbol severler beni anlar. Sevgili dinleyiciler, 51. Süper Kupa sahibini buluyor. 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris Saint-Germain'le Avrupa Ligi Kupası'nı kazanan Aston Villa bugün Avusturya'nın Salzburg kentinde Süper Kupa için karşı karşıya gelecek. Süper Kupa'yı en çok müzesine götüren takımsa 6 kezle Real Madrid. Değerli dinleyiciler, Süper Kupa bakalım hangi takımın müzesinde yer alacak? Yeri gelmişken söyleyelim, bu maçta yine açık bir kanaldan canlı olarak ekranlara getirilecek.

0: Sende ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Şansa kalmaz
6: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Opel Corsa ile her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Bir reklam.
5: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
10: Ekspertizse Dynobil'e.
11: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9-13. kilometreleri, Kızıldağ Altköy yolunun 2-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
9: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının 47.75 bandında olduğunu söyleyelim önce. 1 Amerikan doları 47.75 Türk lirası. Avro ise 55.12'de. 55.12. Sterlin 64.54 seviyesinde. Sterlin 64.54'te. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi şaşırtmadı, yine kaybetti. 107 puanını yitirdi ve 13.704.5'la günü tamamladı. Borsa İstanbul'un puanı bu. 13.704.5. Peki altında durumdan ne haber? Valla altın yukarı yönlü hareketine devam ediyor. 1 gram altının Türk lirası karşılığı şu anda 6.761 Türk lirası. 1 gram altın için 6.761 lira en az ödemek gerekiyor. Çeyrek altın 11.032 liralarda. Yarım altınsa 22.064 liralarda. Tam altının satış fiyatı 43.946. At altını 45.000 lirayı buldu. 45.025 lira seviyesinde. Gümüşün gramı 100 liranın hemen üzerinde. 100 lira 32 kuruşta ve Brent petrol 89 dolar 45 sent seviyesinde.
12: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Amerika ile İran arasında hızlı bir anlaşmaya varılacağına yönelik beklentiler zayıfladı ve Hürmüz Boğazı'nın normal deniz trafiğine açılmasına ilişkin belirsizlik de sürüyor. Petrol fiyatlarında tabii bu beraberinde yükselişi getiriyor. Haftanın ilk günü yaklaşık %5 yükseldi petrol. Dün de güne artıda başladı ve Brent petrolün varil fiyatı dün öğle saatlerinde %2.6 arttı. 90 dolar seviyesine çıktı. Batı Teksas türü ham petrolün Eylül vadeli varil fiyatı ise 84.36 dolar seviyesindeydi. Brent petrol ise 89.50'ler seviyesinde. Petrol 90 doları test ediyor değişimizde, işte o yüzden. Altın, o da test üstüne test yapıyor. Tasarruf boyutuyla değerlendirildiğinde kıymetli, zinet ya da kültürel tarafıyla da değerlendirildiğinde kıymetli ama galiba takı kültürü artık Türkiye'de bitme noktasında. İslam Memiş altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş aynı şeyi söylüyor. Hani düğünlerde gram mı takılıyor artık, çeyrek mi takılıyor artık, yoksa bilezik takan hala var mı, takabilen öyle diyelim hala var mı? Hayır diyor, takı kültürü Türkiye'de zaten bitme noktasına geldi.
2: Takı kültürü, takı kültürü zaten Türkiye'de yok olmaya devam ediyor ama biz zorunlu hale gelme kültürünü bence kenara bırakmak lazım. Yıl 2026. Tebrik etmek isteyen etsin, etmek istemeyen etmesin ama ısrarla biri düğüne geliyorsa takmak zorunda değil. O da bir şey beklemek zorunda değil. Yemekli yapmasın gibi böyle alternatifler üretilebilir. Ama zaten takı kültürü Türkiye'de bitme noktasına zaten geldi. Birebir yakınları, akrabalara geliyor, takıyor. Artık bunlar toplumu birbirine karşı şey yapıyor, zıtlaştırıyor. O noktayı bilsin ama bununla ilgili ben bir sistem geliştiriyorum. Yakında açıklayacağım zaten kamuoyuna. Bu artık böyle kamera kayıtlarını falan izlemeye gerek yok düğün ortamında.
13: Efendim, Türkiye'de uzun süredir devam eden nitelikli eleman açığı var. Sadece o değil, usta açığı da var. Her alanda var. Yani evinize çağırdığınız sıhhi tesisatçıdan tutunuz da boya işi, badana işi yapan arkadaşa kadar hakikaten usta açığı problemi var. Çıraklık piyasasında dengeler acayip bir şekilde zayıfladı. Geçmişte sadece meslek öğrenmesi maksadıyla ücretsiz ya da çok düşük harçlıklarla çalıştırılan çıraklar bugün sanayinin en çok aranan elemanları halinde. İnternet ilanlarında yetiştirilmek üzere çırak arayan işletmelerin teklif ettiği ücretler 35 bin liralara kadar çıkıyor. 2026 yılı net asgari ücretinin 28 bin 75 lira olduğu düşünüldüğünde teklif edilen bu 35 bin lira fena değil. Asgari ücretin oldukça üzerinde. Hatta İstanbul'da Kartal'da bir kuaför sadece bir yıl deneyimi olan bir çırak için 50 bin lira maaş teklifiyle ilan vermiş. Piyasada çırak maaşlarının bu kadar yükselmesinin temelinde artan usta maliyetleri yatıyor. Dışarıdan hazır yetişmiş bir usta transfer etmenin maliyeti bugün 100 bin liranın üzerinde. İşverenler bu yüksek maliyetin altına girmek yerine genç birini alıp kendi kültürüne göre yetiştirmeyi mantıklı buluyor. 1-2 yıl boyunca asgari ücretin biraz üzerinde maaş verilse bile işi öğrenen çırak gelecekte işletmenin sadık ve kalifiye elemanına dönüşüyor. İşveren bu maliyeti geleceğe yapılan bir yatırım diye tanımlıyor. Çırak yetiştirmede devletin sunduğu mesleki eğitim merkezleri MESEM sistemi var. 400 binin üzerinde kayıtlı öğrencisiyle oldukça başarılı bir şekilde işliyor MESEM. Ancak bazı işletmelerin beklentileri bu sistemle tam olarak uyuşmuyor. MESEM modelinde çıraklar haftanın bir günü okula gidip 4 günü işletmece geçiriyor ve belirli mesai saatleri içinde devlet güvencesiyle çalışıyor. Bazı ustalarsa tam zamanlı, gerektiğinde 6. günde çalışıp mesai yapacak eski usulde çıraklar arıyor. Devletin kuralları çerçevesinde çırağa esnek mesai yaptıramayacağını bilen ustalar keseyi açıp aylık 30-35 bin lira maaş, yol ve yemek imkanı sunarak işi sıfırdan kendi kurallarına göre öğreteceği eleman arıyor. Yüksek maaşlara rağmen sanayide çırak bulmak neredeyse imkansız bir hal aldı. Eskiden yaz tatillerinde meslek öğrensin diye sanayiye gönderilen çocukların yerinde şimdilerde yeller esiyor. Hem ailelerin hem de gençlerin emek yoğun işlere bakış açısı değişti. Aileler çocuklarının sanayide ezilmesini veya kirlenmesini istemiyor. Masa başı bir iş olsun, temiz giyinsin, gerekirse muhasebeci olsun mantığı ağır basıyor. Ancak gelecekte yapay zekanın daha da gelişmesiyle masa başı işlerin büyük bir kısmının tehlikeye gireceği, bedensel beceri isteyen zanaatkarların çok daha değerli hale geleceği de göz ardı ediliyor. İstanbul'da Esenyurt'ta otomobil motor mekanik ustası olarak yıllardır hizmet veren Mahmut Karahan şöyle diyor. Bugün dışarıdan bir usta getirsem 100 bin liradan aşağı kimse kapıyı açmaz. Ben de haliyle kendi çırağımı kendim yetiştirmek istiyorum. Aylık 30-35 bin lira para teklif ediyorum ama yine de gelen yok. Sanayiye heves edip de gelen genç işe odaklanmıyor, elinden cep telefonunu düşürmüyor. Sosyal medyaya bakmaktan işi takip edemiyor. İki gün sonra da biraz yorulunca bu iş bana göre değil usta deyip kaçıyor. Aileler çocuklarını pamuklara sararak büyütüyor. Artık kimse elini yağ pasa bulamak istemiyor diyor. Nasıl? Gözünüzde canlandı mı efendim Türkiye piyasası? Kaan Zengin'in haberi yine çok başarılı bir haber. Tebrik ediyoruz sevgili kardeşim Kaan seni. Hadımköy'de mobilya üretim yapan marangoz Nazım Solakoğlu ise MESEM'le eski usul çıraklık arasındaki farka dikkat çekiyor. MESEM çok güzel bir uygulama. Çevremde kullanılan çok arkadaşım var ve hepsi bu MESEM'den memnun. Ama bana o sistem uymuyor. Bana eski usul tam zamanlı çıraklar lazım. Ben çocuğa 35 bin lira maaş, yol, yemek her şeyini veririm. Yeter ki gelsin. Haftanın 6 günü benim yanımda. yanımda kalsın, mesleği çekirdekten usta çırak ilişkisiyle öğrensin, okul bahçeleri veya katı mesai saatleri kısıtlamaları bizim işleyişimize uymuyor, işi gerçekten öğrenmek isteyen bir gence altın bileziği koluna takabiliriz ama gelin görün ki okulların kapandığı yaz tatilinde bile kapımızı çalan bir tane çırak adayı bile yok diyor Nazım Usta. O da bundan dem vuruyor, şikayet ediyor. Çırağa 35 bin lira veriyoruz ama kimse bu işe girmiyor diyor. Aman çocukların eli kirlenmesin, yorulmasın, masa başı bir iş olsun, temiz giyinsin, gerekirse muhasebeci olsun mantığının çocuklara da yeni yetişecek kuşağa da ustalara da çok zarar verdiğine işaret ediliyor. Aracı olanlar, sanayiye gidenler, hemen hepiniz bunu yaşıyorsunuzdur. Oradaki gençleri görüyorsunuzdur. Şartlardan da haberdarsınızdır. Zor iş olduğu konusunda tereddüt yok. Lakin çocukların işi öğrenmenin dışında bir kısım kaprislere de maruz kaldıkları, kişisel tatminleri de yerine getirmek zorunda kaldıkları gerçeğini de biliyoruz yani. Bu kişiselle başlayan cümle çocuğun sorumluluğunda ve zorunluluğunda değil. Lakin bunu ortadan kaldırırsak iş otoritenin de etkisiyle, büyük otoritenin de etkisiyle bambaşka bir yere doğru evrilebilir. Zorunlu trafik sigortasında otorite devredeydi. Yeni tarifeler belli oldu. Primler yaklaşık %4 arttı. Üstelik sigortasını geciktiren her ay %5 daha fazla ödeyecek. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni oranlar, fiyatlar şöyle.
6: İstanbul plakalı bir araç eğer sisteme ilk kez giriyorsa ve daha önce hiçbir poliçesi yoksa, hasarı, hasarsızlığı söz konusu değilse, dördüncü basamak dediğimiz standart basamaktan ilk kez trafik poliçesini 19 bin lirayla poliçelendirebiliyor. Yıllar içerisinde kurallara uyan iyi bir sürücüyseniz sigorta şirketleri ve SDDK tarafından ödüllendirilerek 7. basamak, 8. basamak dediğimiz basamağa kadar çıkıp %50 indirimi hak ederek priminizi 9 bin liraya kadar düşürebilirsiniz. Tabii ki bunun tam tersi, eğer kötü bir sürücüyseniz ve kurallara uymuyorsanız burada da bir ceza sistemi var ki burada da 19 bin liradan %200 sür prim dediğimiz bir primle poliçenizi ne yazık ki oluşturmak zorunda kalırsınız. Bu da İstanbul için eğer cezalıysa 57 bin liraya kadar çıkabilir. Ticari taksilerimiz İstanbul için 55 bin lira bir primle ilk kez sisteme dahil olurken %50 prime ulaştıklarında 27 bin liraya kadar trafik sigortaları primini düşürebilecekler. Tam tersi, eğer çok kaza yapan, çok hasara sebep olmuş ve çok tazminat ödemesine neden olmuş bir sürücüyseniz de poliçeniz ne yazık ki 166 bin liraya kadar çıkabilecek. 408 bin liralık prim 31 koltuk ve üzeri yolcu otobüslerimiz için uygulanabilecek %200 sür primle cezalı prim. 31 koltukluk bir yolcu otobüsü ilk kez poliçe yaptırıyorsa eğer 136 binle sisteme girer. Eğer iyi bir sürücüyse bu primi 68 bin liraya kadar indirebilirler. Herhangi bir trafik çevirmesinde eğer sürücülerimizin trafik poliçesi yoksa henüz ilk denetimde, ilk cezasında 1246 lira bir trafik cezası alacak poliçeleri olmadığı için ve buna bağlı olarak yaptırmadıkları her 30 gün için minimum %5 maksimum %50 zamlanarak poliçeyi yaptırmak durumunda kalacaklar.
13: Ona göre diyor işin içindekiler. Amigo'dan evinde çıkan servete ilişkin savunma geldi. Bilmem o duydunuz mu ne dediğini? Duydunuz mu efendim? Kaynağı diyor birikimlerim ve düğün takısı. 65 milyon liralık serveti ve nakit parası için. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar gruplarından Ultrasların tribün lideri Sebahattin Şirin, gerçek adı Muzaffer Şirin, dün adliyeye sevk edildi. Şirin çıkartıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şirin savcılıktaki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Evinde ele geçirilen yaklaşık 1.8 milyon avro, 82 bin dolar, 796.000 lira Türk lirası, 12.477.000 lira değerindeki altın ve mücevheratın kaynağının yıllardır yaptığı birikim ve çocuklarının sünnet düğünleri dahil aile düğünlerinde takılan takılar olduğunu söylüyor. Evinde bulunan ruhsatsız tabanca ve mühimmatınsa tehditlere karşı korunmak amacıyla satın alındığını iddia ediyor. Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağı iddiasının yer aldığı paylaşımı kabul eden Şirin, Adalet Bakanı'na yönelik herhangi bir ithamda bulunmadığını söylüyor. Sebahattin Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin hakkında hazırlanan MASAK raporunda Şamil Şirin'in banka hesaplarında 38 milyon 440 bin lira, babasının hesaplarında ise 12 milyon 558 bin lira olmak üzere yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Rapordaki işlem hacimleri sorulan Sebahattin Şirin, işlemlerin ticari faaliyetleri ve kişisel kullanımıyla ilgili olduğunu söyledi. Oğlunun Kudüs Medya AŞ'de şoför olarak çalıştığını, cep telefonu alım satımı yaptığını söyleyen Şirin, oğlunun banka hesaplarını kullanmadığını ve bu işlemler hakkında bilgi sahibi olmadığını da söylüyor. Şirin'e gözaltı işlemleri sırasında hastaneye götürülürken Sayın Öcalan'a özgürlük şeklinde attığı slogan da soruldu. Şirin söz konusu sözleri terörsüz Türkiye sürecine, ülkenin birlik ve beraberliğine destek verdiği için söylediğini, başka bir amacının veya suç kastının bulunmadığını da savundu. Niyeti o muydu, değil miydi? Kestirmesi zor, sadece kendisi biliyor. Yok ironi yaptıysa, bir amigonun, şüpheli işlemlerle tanınan bir amigonun, ev hapsiyle serbest bırakılan bir amigonun, evinde 65 milyonluk bir rezerv bulunan amigonun, oğlunun ve kendisinin banka hareketlerinde toplamda 51 milyon liralık hareket tespit edilen işlem hacmi bulunan bir amigonun ironisine bu kamuoyunun ihtiyacı yok. Belki de buna en son cevap verebilecek olan isimdir kendisi. Peki devam edelim efendim. İşten ayrılara 3 kat tazminat. İşten ayrılan çalışanlar kıdem ve ihbar tazminatıyla toplu ödeme alırken işçi sayısı 30'un altındaki iş yerlerinde haksız yere işten çıkartılanlar için ayrıca kötü niyet tazminatı devreye giriyor. Bu kapsamda işçiye ihbar tazminatının 3 katı ödeme yapılabiliyor. Mesela çalışma süresine göre ne ödeniyor? Diyelim ki çalışma süreniz 6 aydan az. İhbar süresi 2 hafta, kötü niyet tazminatı 6 hafta. Diyelim ki çalışma süreniz 6 ile 1,5 yıl arasında. İhbar süresi 4 hafta, kötü niyet tazminatı 12 hafta. 1,5 ile 3 yıl arasında çalıştınız. İhbar süresi 6 hafta, kötü niyet tazminatı 18 hafta. Diyelim ki 3 yıl ve fazlasında çalıştınız. İhbar süresi 8 hafta, kötü niyet tazminatı ise 24 hafta. İhbar tazminatı tutarından işçinin o tarihte tabi olduğu vergi oranı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesiliyor. Ancak kötü niyet tazminatından sadece %7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılıyor. Kötü niyet tazminatı fesih hakkını kullanırken işverenin yaptığı hatalarla ortaya çıkıyor. Birçok çalışan bundan habersiz olduğu için bu tazminatını alamıyor. Burada çalışanın işten çıkartılırken haksızlığa uğramasına bakılır. Örneğin bir işçi sadece evlendiği için ya da hamile kaldığı için işten çıkartılmışsa devreye kötü niyet tazminatı giriyor. Yine ırk, cinsiyet ayrımı, sendika üyeliği, hakkını arama gibi konularda da kötü niyet tazminatına hükmediliyor. Ayrımcılık yapıldığında ayrımcılık tazminatı da ayrıca devreye girebiliyor. Ülkemizde çalışanları koruyan pek çok düzenleme var ve işten çıkartılanların kıdem ve ihbar tazminatı ödenirken 30'dan fazla kişinin olduğu iş yerlerinde çalışanlar yargıya giderlerse 8 bürüt maaşa kadar işe geliş dönüş tazminatı kazanabiliyor. 30 kişiden az personeli olan iş yerlerinin çalışanları ise işe geri dönüş imkanlarından yararlanamıyor. Ancak onların da kötü niyet tazminatı alma imkanı şartı bulunuyor. Az evvel izah etmeye çabaladığımız gibi. Adı Sabahat Karaman. Sabahat abla 63 yaşında ve Kırşehir'de yaşıyor. Köpeklerin saldırısına uğradı ve %37 oranında maalesef ki engelli kaldı. Mağlul kaldı 63 yaşındaki Karaman. 437.156 lira maddi, 200 bin lirada manevi tazminat ödemesine ilişkin kararı Yüksek Mahkeme Yargıtay onadı.
7: Bebeklerine sahip çıkamıyorsunuz. Ben değil. Başkasını tutsaydı, öldürseydi. Benim anam yok, babam yok, evim yok, şeyim yok. Ben kime söyleyeyim? Aferin paçalı. O da öldürdü. Ben kime dedim? Ben kızı servise götürüyordum. Adam da dedi, ben kızı arabaya bindirdi. Ben geldim ki 6-7 tane köpek. Ondan sonra hemen de geldiler benim yanıma. Benim yanıma geldi, elbiselerimi yırttılar, attılar. Ve ben baktım, köyde bir komşu geldi, mesela bu tarif. O kadın olmaz ki ben ölürdüm. Bugün gelirsin canınızı alın. Buraya muhtar beni getirdi. Ben de koydum arabaya, muhtar beni götürdü. Böyle dedi ki, ne böyle oldu dedi. Dedi böyle böyle. Dedi al seni götürüm. Gönlü de beni ambulans karşıladı. Ambulans gönlü de beni aldı.
13: Şimdi size aktarırken, haberleri paylaşırken muhakkak hayatın içinde yaşadığınız, yaşadığımız sorunları ihtiva etmesini, sizin ve hepimiz için önem arz etmesini, zaten haberin genel tanımı da böyledir, geneli ilgilendirmesi icap eder ya, kamuyu ilgilendirmesi. Buna özellikle dikkat çekerek seçimlerimizi yapıyoruz. Köpeğin saldırdığı kadın haberi de öyle, sanayide çalışan delikanlılar, çıraklar haberi de öyle. Mesela bizi Ankara'da Şaşmaz Ota'dan Ahmet Usta izliyor. Mesem gerçekten önemli bir güzellik. Çocuklar hem teori bilgileri hem pratik, ikisini bir anda alıyor ve okul olmadan olmaz diyor Ahmet Usta. Eski sistem araçlarda herhangi bir teknolojik şey yoktu. Yani söküyorduk, takıyorduk, gözle anlayabiliyorduk ya da tecrübe ışığında hareket edebiliyorduk. Şimdi öyle donanımlı, öyle teknolojik araçlar geliyor ki, o yüzden pratik, eğitimli, zeki insanlara ihtiyacımız var. Sanayide de eğitim şart diyor. Ben teşekkür ederim Ahmet Usta. Teşekkürler. Allah bol bol kazanç versin. Bakın, anında dönüş. Üstelik bu işin içindekilerin anında dönüşleri. Sizin de kanaatiniz varsa, bilginiz, birikiminiz, tecrübeniz, lütfen siz de yazın. 0507-977-0101'den Ahmet Usta'nın yazdığı gibi. Peki, bir başka dostumuz Kayseri'den bizi dinliyor. Adaşımız Mehmet Bulut, hayırlı işler diyelim. Tokat'ta Mustafa Bülbülümüz var. Eren Bülbülümüz, şehidimiz ve bütün şehitlerimize Rabbimizden rahmet diliyoruz. Anneye Ayşe Bülbül'e de Allah sabır versin, dayanma gücü versin diye ekliyor. Amin efendim, amin. Çok teşekkürler. Peki, aynı şekilde temennisini dile getiren Beylikdüzü'nden Fatoş, şu anda işe doğru gidiyorum ve sizi dinliyorum diyor. Sağ olsun, Allah kolaylaştırsın. Almanya'da Mustafa Aydeniz bizi dinliyor. Bursa'dan günaydın diyen dostumuz Kaptan Necmi'ye, 1343 plakalı servisin kaptanına hayırlı işler, Allah kaza bela vermesin. Günaydın Davut Bey, İstanbul'dan bizi Merter'den dinliyor. 2001 yılında doğdu Deniz Esin Bozoklar. Yeni doğan yoğun bakımına alındı Deniz. Burada bebeği darbeden bir hemşire vardı, hatırlayacaksınız bu haberi. Hazel Dırık Bağrı Yanık. Bağrı Yanık'ın yargılandığı davada Adli Tıp Kurumu raporu dosyaya girdi. Raporda çocuktaki rahatsızlıkların darp olayıyla bağının bulunmadığına işaret ediliyor. Anne Sema Bozoklar rapora isyan ediyor. Kızımın bacağı kırılıyor. Aynı gece havale geçiriyor. Adalet bu mu diyor. Adalet istiyor diyor anne Sema Bozoklar. Anneye bunu söyletirseniz annenin ahı arş-ı alayı titretir, onu size söyleyeyim. Er ya da geç de ayağı dolandırır. Bu meseleye hassasiyetle ve bu açıdan bakmak gerekiyor. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Trabzon'da uzağı ve yakını göremiyordu Ali Bey, Ali İhsan Aydın. Özel bir hastaneye gitti. Akıllı lens taktırdı. Gözlüklerini kenara bırakmak istedi. Gözlükten kurtulmak istedi yani. Ama maalesef dünyası karardı. Sol göz gitti. Avukatı aracılığıyla şimdi suç duyurusunda bulundu.
10: Birkaç seneden beri uzak yakın gözlük kullanıyordum. Çalışma esnasında rahatsız ettiği için akıllı lens diye bir şey varmış. Ondan taktırmak istedim. Takıldıktan sonra gözlerimde aşırı derecede bir ağrılı olmaya başladı. Doktoru aradık akşama doğru. Doktor dedi bana ki bu normal bir süreç. Bekle, geçecek. Bu ağrıyla beraber sabahladım. Tekrar gittim özel hastaneye. Göz tansiyonunun çok yüksek olduğunu, cihazın içinde bir silikon varmış. O silikondan kaynaklı olabileceğini söyledi. Gözümden iğneyle beraber su çekti. Bir şeyler yaptı. İğne vurdu gözüme. Biraz rahatlattı gözümü. Koruyucu bir şey takmışlar gözüme, onu çıkartıp attı. Ondan sonra dedi gözünü kolla dedi, böyle devam et dedi. Eve geldim, 1-2 saat sonra dayanılmaz ağrılar vardı. Gözümde aşırı derecede mikrop ilerlemesi oldu. Sabah akşam iğne vuruyordular gözüme. 4. gün otururken gözüm patladı. Beni Ankara'ya gönderdiler. Ankara'da yapılacak hiçbir şeyin olmadığını, gözümün alınmasını gerektiğini söylediler ve orada gözümü aldılar.
14: Eşim gözümden oldu. Şimdi ben nereye gidiyorsa ben ondan gitmek zorundayım. Tek başına gidemiyor. İşlik aldı, gücük aldı. Kendi psikolojisi bitti. Evden dışarı çıkmıyor. İlaçlarla ben dahil yıprandık, bittik yani. Çoluk çocuk, çocuğum LGS'ye girecekti. Onun yüzünden o son dönemleri yaşamaktan çocuk psikolojikmen bitti.
15: Bu süreçte tüm hukuki haklarımızı kullanacağız. Müvekkil Ali Aydın'ın bu durumundan sorumlu tüm kurum ve kuruluşları ve şahısları adli ve hukuki süreçte ilerleyerek sorumluların tespit edilmesi için elimizden geleni yapacağız.
16: Hastamıza ameliyat sonrasında verilen ilaç ve uyması gereken kuralların yazılı bir şekilde imzalı verilen kağıttaki kurallara uymaması, eline aldığı mendille alnını, burnunu, yüzünü silerek ameliyatlı gözünü bastırarak ovalamaktadır. Bu sebepten hastaya verdiğimiz kullanma talimatına uymadığı ve kendindeki bu özensiz davranışından dolayı bu olayın cereyan ettiğini düşünmekteyiz.
13: Randevu çetesine vize yok, bot yazılımlarla bloke ettikleri vize randevularını fahiş fiyatlarla vatandaşlara satan çeteye yönelik operasyon bu. Vatandaşın o boşlukları yakalaması mümkün değil. Onlar bir bilgisayar programı yöntemiyle boşlukları, iptal edilen randevuları ya da yeni açılan randevuları anında kapatıyorlardı. Sonra fahiş fiyatlarla vatandaşlara satıyorlardı. Bu usulsüzlüğü bilmeyen yoktu. Şimdi onlara yönelik bir operasyon. Garantili diye sattılar. Konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların randevu sistemlerine bot yazılımlarla giren şüpheliler, randevuları garantili vize vaadiyle kandırdıkları vatandaşlara 1000 avroya varan rakamlarla sattılar. 1000 avroya varan rakamlarla. 41 bin kişiden 918 milyon lira alan şüpheliler, hesaplarında da 2.8 milyar liralık hareket tespiti yapıldı. Başvurulanlara ait kişisel verilerde şüphelilerce özel dijital sistemlere aktarılıyordu. Pekala onlar da kötü niyetli şekliyle kullanılıyordu. Şüphelilerin taahhüt edilen bazı hizmetleri yerine getirmedikleri, ücret iadesi de yapmadıkları ifade ediliyor. 6 ilde 63 adrese düzenlenen baskınlarda en az 49 şüphelinin gözaltına alındığına işaret ediyor o haberler sevgili dinleyiciler. Bunlar yeni nesil suç örgütleri. Yani yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğüne dair açıklamaysa İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi yaptı. Üstelik bunu Bulgaristan temasları esnasında dile getirdi. İki ülke ilişkileri arasındaki yakınlaşmaya Bulgaristan ziyaretinde değindi İçişleri Bakanı ve yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele içinde olduklarını, bu suç örgütlerinin artık gelinen noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü vurguladı.
17: Dostumuz, komşumuz ve NATO müttefiğimiz Bulgaristan'da bulunmaktan, burada çeşitli temaslar yürütmekten dolayı son derece memnun olduğumu, bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeni nesil suç örgütleri artık geldiğimiz noktada yeni nesil terör örgütlerine dönüşmüş durumda. Yeni nesil suç örgütleriyle veya terör örgütleriyle mücadele etmek için de hem Türkiye'nin hem de Bulgaristan'ın komşu olarak aynı coğrafyayı paylaşan, aynı sınırı paylaşan ülkeler olarak iş ve güç birliği yapması gerektiğini değerlendiriyoruz. Çünkü biz Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de bağımsız olarak değerlendirmiyoruz. Bugüne kadar yeni nesil suç örgütleri başta olmak üzere Türkiye tarafından, ülkemiz tarafından aranan 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Ben bu konuda da gerekli yardımları ve destekleri sağlayacağına inanıyorum. Uyuşturucuyla mücadele konusunda da ülkelerin yine işbirliği yapması önem arz ediyor. Hem yeni nesil suç örgütleriyle mücadele hem de uyuşturucuyla mücadele konusunda Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'nın biz desteklerini önemsiyoruz. Bu konuda atacağımız adımların her ülkenin de menfaatine olacağını değerlendiriyoruz.
18: 7 gün 7 sabah.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: da ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: Fiyatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Merhaba. 40 dakika önce sipariş vermiştim ama hala gelmedi.
1: Çok ilginç bir trafik var. 5 dakika içinde oradayım.
2: Rota oluşturuldu.
3: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
8: Bir reklam.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
10: Reklam.
11: Radyo 7.
12: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
13: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Bu sabah da trafik var İstanbul'da. %49'u buldu kent içi trafik yoğunluğu. %49 ki saat şu anda 8.38 oldu. Bakalım %49'un özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile başlıyorum. Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü açık ve akıcı diyerek tanımlayabiliriz. Haliç Köprüsü'nde Halıcıoğlu istikametinde yoğun akıcı seyir devam ediyor. Ancak Ayvansaray tarafını çoktan kalabalık diye tanımlayabiliriz. Öyle çoktan kalabalık diyeceğimiz 5 arter daha var. O3'ten Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan kısım, E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan bölüm, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar trafikte yoğunluğun giderek arttığını görüyoruz. Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a ve Barbaros Bulvarı'na kadar olan kısmı, Basın Ekspres'te Mahmut Bey Batı çıkışına kadar olan bölümü de yine yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Trafik ne denli yoğun olur bilinmez ama Radyo 7 her şartta çok iyi gider.
13: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
14: Bizim sektörde diyor dostumuz, selamlar, biz seramik işi yapıyoruz. Selahi dostumuz, kendisini şu anda muhtemelen dinliyordur. Maalesef yeni öğrenci yetişmiyor. Yani MESEM çatısı altında çıraklık eğitiminde doğalgaz, elektrik, su işi yapanların eğitimleri var. Diğer bölümler yok. Biz eleman bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Bütün iş dallarında bu bölümlerin açılması gerekiyor ki biz de hem eleman bulalım, yeni arkadaşlar, gençler yetişsin, çocuklar meslek sahibi olsun. O kadar kıymetli ki yani bu seramik dediğiniz iş ya da elektrik dediğiniz iş, doğalgaz dediğiniz, su dediğiniz, tesisat dediğiniz işler o kadar kıymetli ki adamını bulmak mümkün değil. Hasbelkader eve ustayı çağırdığınızda zaten usta belirliyor. Haftaya bugün salı günü sabah saat 10.30'da. Ama abi benim su kaçağı da olsun, ben ancak o zaman gelebilirim. Peki bir şekilde idare ediyorsunuz, formüller buluyorsunuz, buluyorsanız ne hala. Bulamıyorsanız haftaya salı günü sabah saat 10.30'u bekliyorsunuz. Geliyor o telefon, susmak bilmiyor. Yani telefona verdiği cevaplardan ve trafikten işine yoğunlaşamıyor o denli. Bir kısmı da aceleye geliyor işin tabii. Onu da biliyorum. Selahi Bey'e de teşekkürler. Bu seramik işi de o ustalıklardan biri. Aranan ustalıklardan biri. Her sabah işe giderken, okula giderken muhakkak sizi dinleriz biz diyor. Kumru ailesine Kayseri'ye sevgiler gönderelim. Bir gün inşallah Erciyes'e bekleriz demişler. Vallahi davete icabet ederiz. Erkan Bey'e çok teşekkürler Gaziantep'ten. Bu projeyle MESEM'le alakalı ifadede diyor. Ya muhasebecilerle ilgili bir cümle geçti diyor. Aman efendim, yani kastedilen şey herhangi bir meslek grubunu rencide etmek değil, tahkir etmek falan değil. Bu projeyle MESEM'le

Peki. Ülkemin güzel insanlarına selamlar olsun diye yazan dostumuza ve aleyküm selam diyelim. Bizim meslekte işte bu diyor. O kullandığınız operatörsünüz, anladım. Rock operatörü, tamam, şimdi anladım. Bizim meslekte işte bu diyor. Kolay gelsin, bir tane daha okuyalım. Yüksel Şanlı bizi Manisa'dan dinliyor. Selamlar. Efendim Hakan Fidan tek Libya vurgusu yaptı. Trablus ve Bingazi ziyaretine başladı Dışişleri Bakanı. Siyasi bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve toprak bütünlüğünün korunması için tek Libya mesajı verecek. Görüşmelerde iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve çıkarlarının korunması meselesi de ele alınacak. Enerji alanında yeni projelerin de hayata geçirilmesi söz konusu. Masadaki konulardan biri de o. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus ve Bingazi ziyareti, yani Libya'daki temasları esnasında. Yalnız bütün bunlar planlanırken zaman ayarlı bir provokasyon oldu. Fidan'ın ziyaretinden önce Libya karıştı. Kim var acaba işin altında? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Trablus ve Bingazi'yi kapsayan gezisi öncesinde Libya'da suikast ve İHA'lı saldırı düzenlendi. Merkez Bankası Başkanı istifa etti. Libya Ulusal Ordusu'nun Askeri İstihbarat Başkanı Fevzi Mansuri, Bingazi'de arabasına yerleştirilen patlayıcı düzenekle öldürüldü. Trablus'un batısında Zaviye kentinde petrol tesisleri de silahlı gruplar tarafından 48 saat içinde 3 kez dronlu saldırı düzenlendi. Ülkedeki gerilime ekonomik gelişmeler de eklendi. Libya Merkez Bankası Başkanı Naci İsa istifa etti. Nedeni henüz belli değil. Libya Devlet Konseyi petrol tesislerine yönelik saldırıları tüm Libya halkının çıkarlarını etkileyen bir suç diyerek tanımladı değerli dinleyiciler. Bütün bunlar olurken uzun bacaklılar bir tarafta, mavi beyaz bayraklı katil ülke bir tarafta ve onların nötr davrandığını, bu işe dahlinin, müdahalesinin olmadığını söylemek lüzumsuz bir iyimserlik olur. Yani ahmaklık derecesine kadar tecelli eden lüzumsuz iyimserlik. Suriye'nin yeniden hava gücünü artırdığı, pilot eğitimlerine ağırlık verdiğini raporladı İsrail istihbaratı. Suriye'nin askeri kapasitesini yükseltme çabalarının yanı sıra Türkiye'nin bölgedeki artan varlığının ciddi bir endişe meydana getirdiğini savunuyor. Yani bizim menfaatlerimize kim engel olursa onları karıştırırız manasında ya da buralara dikkat edelim manasında bir rapor bu. Şimdi gelelim suikast paranoyası yaşayan Trump'a. Sarı, kirli, yıpranmış bulaşık bezi. Amerika Birleşik Devletleri'nde birkaç kez suikast girişimine maruz kalan Trump, İsrail'in hayali suikast ihbarlarıyla iyice suikast endişesi yaşamaya başladı. Trump'ın Ankara'daki NATO zirvesinden ayrılırken yemek kamyonu içinde uçak değiştirdiği ortaya çıktı. Amerika Başkanı New Jersey'de ise hava savunma füzelerinin eşliğinde golf oynuyor. Amerikan medyasının Trump'ın Air Force One'a bindikten sonra uçağın altından Catering kamyonuyla askeri uçak C-32A'ya geçtiği iddiasıyla yayınladığı görüntüler dünyada büyük yankı uyandırdı. 8 Temmuz'daki bu tedbir İran'ın Trump'a suikast yapacağı ihbarı üzerine yaşandı. Ancak daha sonra İsrail kaynaklı istihbaratın asılsız olduğu anlaşıldı. Trump hafta sonunda New Jersey'de golf oynarken abartılı güvenlik tedbirleri alınması dikkat çekti. Kulüpte Trump'ın hemen yanı başında Avenger hava savunma ve Sentinel radar sistemleri getirildi. Bu sırada F-16 savaş uçakları da iki uçağa önleme uçuşu yaptı. Temmuz 2024'te suikast girişimine maruz kalan Trump, hatırlayacaksınız, kulağından yaralanmıştı. Trump, İsrail lobisinin Washington'da son 10-15 yılda büyük güç kaybettiğini söylüyor. Demokrat Parti içindeki dönüşüme işaret eden Donald Trump, Demokratların Senato'daki liderlerinden Chuck Schumer'e atıfta bulunuyor. Schumer neredeyse bir Filistinli haline geldi diyor. Trump da kendi içinde büyük çelişkiler sergilemeye devam ediyor. Şaşırtan bir durum değil. Haber7.com yazarlarından Ferman Karaçan bugün çarpıcı bir yazıyı kaleme almış. Doğudan yükselen tarihi hamle ediyor. Uzunca bir aradan sonra önemli bir yazı. Günümüz medeniyet anlayışı insan insan, insan tabiat, insan bilgi, insan evren, eşya ve insan adalet arasındaki ilişkileri yıprattı, ters yüz etti. Pozitivist Batı medeniyetinin ters yüz ettiği bu kişiler toplumsal hayatın derinliklerinde büyük değişim ve dönüşümleri bilerek tetikledi. En büyük değişim iki alanda oldu. Bunlardan biri hukuk, diğeri dijital mecra. Adalet adına küresel vicdanı temsil edeceği vaadiyle temellendirilen kurum ve kuruluşlar işlerliğini tamamen kaybetti. Çünkü güçlüler elindeki silahı mazluma ve

0: kimsesi de yöneltti. Bu silahlar herkesin gözü önünde büyük yıkımlar getirdi. Ardından canını kurtarmak için evini, yurdunu, yuvasını terk eden muhacirler ve deniz kıyılarına vuran bebek cesetleri görülmeye başlandı. İnsan ruhunu yaralayan bu görüntüler yeni bir çığırın açılacağının da temelini oluşturdu. Bir yanda denize bakan yüksek balkonunda viskisini yudumlayan seçkinlerin telaşı duyulurken, diğer yanda yaralı ruhunu ve vicdanını dindirmek için birbirine sarılan büyük kitleler meydanlara çıktı. Meydanlardan yükselen yaralı vicdanların haykırışı, Osmanlı sonrasında yeryüzünü kaplayan karanlıkların da yakında mutlaka parçalanacağını haber veriyor. Pozitivist ve materyalist Batı uygarlığının gezegenimize reva gördüğü bu karanlığı hiç şüphesiz Müslümanların birlik ve beraberliği parçalayacak, yepyeni bir aydınlığı yeniden insanlığa hediye edecektir. Çünkü Batı medeniyeti insanlığa huzur yerine bunalım, kargaşa, kan ve gözyaşı getirdi. Bu medeniyet kendi insanını bile huzursuz, mutsuz etti. Öyle ki bu medeniyet, aklın kendi ürünü olan bilime bağımsız bir eleştirel yaklaşımla eğilmesi bile artık söz konusu değil. Bu sebeple Doğu'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan 3 ülke, Batı'nın bu çürüyen medeniyetine karşı yepyeni bir anlayışla birliktelik oluşturdu. Doğu'dan yükselen bu tarihi hamle sonucunda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın 17 Ağustos Cuma günü Mekke gibi kutlu bir kutsal mekanda temelini attıkları bu beraberlik inşallah başka katılımlarla daha da büyüyecek. Öte yandan bilim aklın hakimiyetini fütursuz bir hızla kendi labirentlerinde yavaşlattı, ilerlemeye devam ediyor. Veri aktarım hızını sanayide terabit seviyelerine çıkartan 6G ve ışık bazlı iletişim gibi yeni nesil kablosuz ağlar. İnsan gibi düşünen, insan gibi konuşan, insan gibi hareket eden, her alanda işlev yapabilen yapay zeka, genel olarak da kullanılan akıllı sistemler. Verileri DNA moleküllerinde saklayarak devasa alan tasarrufu sağlayan bilgisayar depolama sistemleri. Normal bilgisayarların çözmesi binlerce yıl sürebilecek karmaşık problemleri saniyeler içinde çözme özelliğine sahip olan kuantum bilgisayarlar. İnsanın beyin yapısını taklit edip az bir enerji harcayarak hayatiyetini sürdüren özel işlemciler, nöromorfik çipler, ekran ihtiyacını ortadan kaldıran 3 boyutlu holografik sanal görüntüler, arayüz teknolojileri. Geçen yıl soykırımcı İsrail'in çete devleti kurup dururken Katar'a saldırdığı günlerdi. 9 Eylül 2025 Salı günü Katar'ın başkenti Doha'ya yapılan saldırı sırasında Hamas heyeti toplantı halindeydi ve bu toplantıyı Amerika istemişti. Hamas heyeti Amerika tarafından sunulan ateşkes şartlarını görüşmek üzere Doha'daydı. Hamas heyetinden 5 kişinin bir de Katar güvenlik görevlisinin şehit olduğu saldırıda üst düzey Hamas yetkilileri, Türkiye istihbaratının telefonlarınızı masada bırakın ve hızla bulunduğunuz yeri terk edin uyarısıyla kurtuldu. Bu saldırı insanlık için ve özellikle İslam dünyası bakımından son derece önemli bir uyarıydı. Bugüne kadar Amerika-İsrail arasında yaşananlar şu açığı ifşa ediyor: terör devleti İsrail ya Amerika'yı dinlemiyor ya da Müslümanlara karşı Amerika ile birlikte hareket ediyor. Her iki türlü de olay üçüncü taraflar için uyarıcı. Bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra 18 Eylül 2025 Perşembe günü Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif buluştu. Bu buluşma bir anlaşmayla sonuçlandı. İki ülke ortak stratejik savunma anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmanın gerekliliğini birkaç madde altında toplamak lazım. Birincisi, küresel çapta mazlum, mağdur ve kendi ülkesinde kıt kanaat geçimini sağlayan kitlelerin Batı medeniyetinin haksız ve hukuksuz uygulamalarına maruz bırakılması, çürüyen ve çöken uluslararası kurumların işlevlerini yapamaması. İkincisi, savunma ve savaş sanayinde giderek konvansiyonel güç yerine dijital ve siber teknolojilerin kullanılması, kullanılacak olması. Bu konularda yetişmiş insan kaynağına, finansal güce, genç nüfusa, stratejik bölgelerde söz sahipliğine, birlikteliklerden doğacak sinerjiye gerek duyulması. Üçüncüsü, inanç ve kültürel bakımdan bu üç ülkeyle aynı değerleri paylaşan büyük kitlelerin uzun yıllardan beri bölgesel ve küresel çapta şiddete maruz bırakılması. Bu şiddetin hedefinde ağırlıklı olarak Doğu, Orta Doğu, Asya ve Afrika kökenli yoksul insanların para karşılığında terörle bulaştırılması, vesayet malzemesi olarak kullanılması, kendi ülkelerinde büyük terörist faaliyetlere bulaştırılması bulunuyor. Sonuç olarak Batı medeniyetinin yavaş yavaş çökmekte olduğunu, kurumların işlemediğini söylüyoruz. Şunu da çok önemli bir not olarak ekliyoruz. Batı medeniyetinin çöküş sebebi ahlaktan, maneviyattan, merhametten ve giderek inanç değerlerinden uzaklaşıp tamamen akıl ve bilim üzerine kurulmuş olması, tabiata karşı baş kaldırması. Temelleri atılan yeni beraberliğin sadece ekonomi, bilgi, fiziki sebepler, savunma ve dijital sebepler olması. Bunlarla birlikte kültürün, ahlakın ve maneviyatın birinci derecede önemsenmemesi, işte bunlar gerek şarttır diyor Haber7.com'da Ferman Karaçam, yazısını sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Küresel gaz türbini siparişleri artan elektrik talebinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşırken ABD pazarı toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturdu. Küresel gaz türbini siparişleri artan elektrik talebinin etkisiyle yılın ikinci çeyreğinde rekor seviyeye ulaşırken ABD pazarı toplam siparişlerin yaklaşık yarısını oluşturdu. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa'da etkili olan kuraklık ve nehirlerdeki düşük su seviyeleri nedeniyle elektrik arzında durumun sıkışık olduğunu bildirdi. Avrupa elektrik sistemi güneş tutulmasında 9,7 gigawattlık üretim düşüşüne hazırlanıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Araç sahiplerinin dikkatine diyelim ve okuyalım, haberi paylaşalım. Akaryakıt fiyatlarındaki düzenlemeyi biliyorsunuz. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren akaryakıt fiyatlarına ilişkin maliye çalışmasını tamamladı. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanması gerekiyor. Motorinde bir ÖTV düzenlemesi geliyor sevgili dinleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanlığı dezenflasyonist hamlelerini sürdürüyor. Küresel çapta yükselen petrol fiyatları nedeniyle Eşel Mobil sistemini devreye alarak tüketicileri yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı koruyan Hazine ve Maliye Bakanlığı, motorin üzerinden alınan özel tüketim vergisine ilişkin bir çalışma yapıyor. Maliye, tüketiciler, nakliyeciler ve sanayicilerin üzerindeki fiyat baskısının azaltılması ve enflasyonla mücadele kapsamında motorun fiyatlarının aşağıya çekilmesi, bir kez daha söylüyorum, motorin fiyatlarının aşağıya çekilmesi amacıyla motorin üzerinde alınan özel tüketim vergisi tutarlarında bir yeni düzenleme yapacak. Yani muhtemelen ÖTV üzerinde bir gerileme. Düzenlemenin bu gece resmi gazetede yayınlanması bekleniyor. Dikkatinize sunalım. Araç sahiplerinin dikkatine dedikten sonra öte yandan dev bir zam vardı. Bu gece devreye girmesi bekleniyordu. Olmadı. İyi ki olmadı. Sektör kaynakları benzinde 1.50 seviyesinde, motorinde 5.13 seviyesindeki zammın uygulanmayacağını bildirdi. Yani zam iptal, dev zam iptal, araç sahiplerinin dikkatine, aynı zamanda ÖTV'de de bir değişiklik olacağı vurgulanıyor değerli dinleyiciler. Saat 8.54. Furkan diyor ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporu geldi. Hay hay. Furkan Bayraktar aktarsın, paylaşsın. Yağış var mı? Sıcaklıklar ne yönde ilerliyor ya da geriliyor? İşte ayrıntılar.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
5: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle, Artvin ve Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 31, Edirne 37, Bursa 34, İzmir açık 38, Denizli 40, Muğla 39, Antalya açık 40 derece, Adana 36, Hatay 33, Ankara az bulutlu 32, Konya 31, Sivas 30, Zonguldak 29, Samsun yerel yağmurlu 31, Trabzon 28 derece, Erzurum aralıklı yağmurlu 26, Malatya 35, Kars 27, Mardin 36, Siirt 37, Şanlıurfa açık 40 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 45, Saraybosna 27, Roma 35, New York 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. Otopratik. Bu gece şöyle gökyüzüne bir bakın efendim. Çünkü Ağustos ayının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmurunun bu gece maksimum seviyeye ulaşması bekleniyor. Çıplak gözle görülebilecek. Yani tahminler bu yönde. Uzmanlar meteor yağmurunun izlenmesi için özel bir cihaza ihtiyaç olmadığını, en iyi gözlemin şehir ışıklarından uzak karanlık bölgelerde yapılabileceğini söylüyor. Bilmediklerimize dair ve hayranlığımızı ağzımız açık vaziyette diyerek takip ettiğimiz, gizleyemediğimiz anlara dair bir gece olabilir. Bu gece gökyüzünde bambaşka bir seyir, meteor yağmurunu görmek mümkün olabilir. Böyle biraz daha karanlık, ışığın daha az olduğu yerlerde bunlara denk gelmek mümkün. Bu arada yıldızlar falan kaymıyor. Bunu da işin içindekiler söylüyor. Meteor yağmurunun atmosfere girerken bambaşka bir yok olmayla beraber, infilakla beraber o izlerimi yeryüzündeki insanoğluna, hani her şeyden haberim var, ilmim, bilmim, zihnim, tarihim, kafam, tecrübem, yaşım, ömrüm, bu işin hepsini bilmeye kafidir diyen insanoğluna sen hiçbir şey bilmiyorsun dedirtecek netlikte bir yaklaşım. Gece bakınız efendim, o yaklaşıma sahip olursunuz. Mustafa Bey bizi Gaziantep'ten dinliyor. Abi şimdi çocuklar okumak falan istemiyor. Bazıları zorla okula gidiyor. Olmuyor bu şekliyle diyor. Zorla güzellik olmaz Mustafa Bey. Yani kimi çocuğun başka özelliği vardır. Kimilerinin üretken özellikleri, kimi şiir yazar, kimi bir makineyi söker takar, kimi basit bir duyu, elektrik prizini çok rahatlıkla sanki anne karnında öğrenmiş kadar pratik bir işleyişte söker takar. Hepsini iyi fark etmek ve yönlendirmek lazım. Erciyes manzarası. Mustafa Türkmen ne kadar güzel. Sağ olun efendim gönderdiğiniz için. Mehmet Koca bizi dinliyor. Sizi Kayseri'ye davet ediyorum. Sanayiye gidelim, benim yeğenim orada. Aynı yerde de 4 yıldır çalışıyor. Haftalığı 5000 lira. Haftalığı 5000 lira sanayide. Berberlerimiz var. Hala çırağı haftalık vermeyen berberler, bahşişle yetineceksiniz diyor. Maalesef çoğunluk da bu grupta diye ekliyor. Çok acı. Erol Bey, eğer bu söyledikleriniz doğruysa çırakların yetişmemesi, bu bölgeden geçmemesi gerçekten çok normal. Mahallenin ucundan bile geçmemesi çok normal. Yani zikredildiği üzere 35 bin liralar bir yana, haftalıkta bile ciddi bir standart problemi olduğu anlaşılıyor. Bunu kimseye reva görmeyiniz. Bitti bize tanınan süre 12 Ağustos çarşamba itibariyle. Kısmet olursa yarın sabah perşembede saat 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
6: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
7: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız.

0: Koçak Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak da başka. Koçak. Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: Merhaba, hızlı bir fön çektirmem lazım ama müsait misiniz?
6: 5 dakika içinde bitirip sizi alıyorum efendim. Buyurun, bir çay ikram edelim.
7: 3. çayı da içtim, hala sıra gelmedi. Ama çok güzel oluyor hanımefendinin saçı, darısı başıma.
8: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
9: Pilot Garaj Şoto Expertise.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Garaj Şoto
11: Expertise. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
12: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
13: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
14: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.

Başladık efendim, başladık. Türkiye'nin en iyisinde Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı başladı. 11'e kadar öyle güzel eserler dinleteceğim ki size. Hoş geldiniz.

Bugün 12 Ağustos Çarşamba, tam hafta ortasındayız. Bu yeni gün sizin için çok ama çok güzel olsun. Yüzünüz gülsün. Rabbim sizi kaza ve belalardan korusun. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin.

Çarşamba günleri Efsaneler Geçidi yapıyoruz. Efsane yorumcular, efsane şarkılar ve türküler listesi yapıyoruz. Biraz benden, biraz sizlerin bana önerdiği eserlerden oluşturacağız listeyi. Şu an itibariyle Radyo 7 Instagram sayfasına sizleri bekliyorum. Radyo 7'nin Instagram'daki kurumsal hesabına, resmi sayfamıza bir uğrayın. Benim fotoğrafım paylaşıldı, Erkan Koç yayında diye. İşte onun altına bence efsanedir dediğiniz bir şarkı ya da türkü ya da bir sanatçı. Hadi yazın. Bugünkü repertuara siz de bir dokunuşta bulunun.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Meryem el-İcliye el-Usturlabi, 10. yüzyılda yaşamış, bilimsel çalışmalar yapan kadın Müslüman bir astronom ve usturlap ustasıdır. Özellikle astronomik ölçümler ve gökbilimle ilgili programlamalarda kullanılan usturlapları mükemmel hale getirmiştir. Bundan dolayı kendisine Usturlabi ismi verilmiştir. Meryem el-İcliye Usturlabi'nin çalışmaları, dünya bilim tarihine kadınların katkılarını gösteren önemli örneklerden biridir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu.
10: Hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu? Ekspertizse Dino Bile.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, Sigortam Net.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Haydi.
13: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
15: Migros Yemek.
14: Migros uygulamasında.
16: Umran Oto Ekspertiz. Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Otofor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
0: Bir reklam.

şarkının peşine yakışacak nefis bir eserle devam ediyoruz. Efsane şarkılardan biridir. Özellikle şu an yolda olan, Radyo 7 ile yolculuk yapanlar, direksiyon başında olanlar, varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle hayırlı yolculuklar diliyorum. Ve bu efsane şarkıyı Radyo 7'yi kendisine yol arkadaşı yapanlara armağan ediyorum.

Sanat Müzeyimizden iki efsane şarkı peş peşe yayındaydı. Her tarz müziğin efsanelerini bu programda duyacaksınız. Çarşamba günleri Erkan'la Çok Canlı'da Efsaneler Geçidi var. Sizden gelenler arasında çok kişi Müslüm Gürses yazmış. Seve seve. Müslüm Gürses ve onun sesiyle efsaneleşen bir şarkı. Unutamazsın.

Ferdi Tayfur'un efsane bir şarkısı Sabahçı Kahvesi'ni dinlediniz. Şimdi ise ustanın o efsane sesin yorumundan gelecek bir şarkı. Ferdi Tayfur ve Yaktı Beni.

Müslüm Gürses, Zara ve ardından Ferdi Tayfur Arabesk'ten 3 efsane şarkıyı seslendirdi. Şimdi tarzımızı değiştiriyoruz ama efsaneler geçidi devam ediyor. Türkülerden şimdi birkaç efsane eser radyonuzda olacak. İlk saati geride bıraktık. Bir saat daha var. Ben Erkan Koç. Sabahınıza harika eserlerle eşlik etmeye devam ediyorum. Ela Gözlüm, Ben Bu Elden Gidersem, Zülfü Perişanı, Tak Melul Melul.

0: Önce Sivas, ardından Malatya ve az önce de duyduğunuz Erzurum yörelerimize ait türküler peş peşe yayındaydı. Efsane türkülerdi bunlar. Şimdi çok kısa, sadece 90 saniyelik reklam aramız var. 90 saniye sonra yine efsane bir yorumcu, efsane bir şarkıyla radyonuzda olacak. Lütfen ayrılmayın.
1: Çok çok çok çok canlı, Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
10: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
3: Ekspertiz
10: de
3: Dino bile. Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Özgün Müzik'ten şimdi efsane bir yorumcu, efsane bir şarkısı yayında. Sizden gelenler arasındaydı. Ahmet Kaya'dan olsun bir eser diyenler için gelecek. Radyomu yeni açtım. Ben de programa katkıda bulunmak isterim. Bence efsanedir dediğiniz bir sanatçı ya da şarkı varsa eğer, siz de yazabilirsiniz. Nereden? Instagram Radyo 7 resmi hesabına gelerek. Instagram'da Radyo 7 sayfasına geldiğiniz takdirde Erkan Koç yayında diye paylaşılan benim fotoğrafımı göreceksiniz. Onun altına siz de yazabilirsiniz. Radyo 7 Instagram hesabından. Haydi buyurun.

Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

kaybolursun bayamın ayışı der durur.

Islanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman. Yakar mısın sen? Yağmur ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Bir merhaba da benden radyolarına yeni açanlara merhaba, hoş geldiniz. Evet, Özgün Müzik'ten iki efsane şarkı yayındaydı. Şimdi tarzımızı değiştiriyoruz ve sizler tarafından bana önerilen çok sayıda Orhan Gencebay yazan dost var. Orhan Gencebay'ın sesinden onun efsane şarkısı Dil Yarası şimdi Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki, saygı ve sevgi.

müziğimizin yaşayan efsanelerinden Orhan Gencebay'dan dinlediniz. Ustanın efsaneleşen çok şarkısı var. Onlardan birini bağlayacağım. Dil yarasının peşine Sibel Can söyleyecek. Bilmesin o felek.

0: Programdaki son reklam kuşağımız sadece 2 dakika ve 2 dakikanın ardından efsane bir türkü gelecek. Türkülerin efsane yorumcularından birinden, ama kimden? 2 dakika sonra öğreneceksiniz.
1: Çok çok çok çok canlı Erkan'la çok canlı.
2: Erkan'la çok canlı devam edecek.
3: Reklam.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: www.radyo7.com.tr
8: www.radyo7.com.tr
9: Tıkla.
8: Anında canlı dinle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Reklam.

Musa Eroğlu'ndan bir eser gönder diyenler içindi ve türkülerin yine efsane bir yorumcusuyla devam ettireceğim programı. Nuray Hafiftaş, bizim ele bahar gelmiş diyecek.

Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosu Radyo 7'de Erkan'la Çok Canlı'da bugün efsane şarkılar, efsane türküler var. Çarşamba günleri böyle yapıyoruz. Her gün farklı bir bölüm oluyor. Evet, türkülerden şarkılara geçelim. Şöyle bir bakıyorum saatimize. Evet, son 11 dakika. Efsane bir yorumcudan, arabeskin efsane yorumcularından, Kibariye'nin sesinden şimdi dinleteceğim eseri. Kibariye'nin sesiyle efsaneleşen o şarkı, Annem.

Programı noktalama vakti geldi. Çünkü bana ayrılan süre sona eriyor. Son bir şarkıyı dinleterek müsaadenizi alacağım. Ben Erkan Koç. Yarınki randevumuz yine saat 9'da Allah izin verirse. Sizleri bekliyor olacağım. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

0: Reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Haydi.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: bir reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, FAST, SWIFT masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le

Rüya gibiydin diyor. Gerçek olduğuna inandığım anda ne oldu? Ay, bir uyanmış geçmiş işte. Ama bıraktığı his hala gerçek. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Edal Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençdal. Mikrofonda yerimi aldım. Sizler oradasınız değil mi? Harikasınız. Hoş geldiniz.

Yardım et Allah'ım dedi. İnsanın yalnızca dara düştüğünde değil ki, her anında değil mi yardımına ihtiyacı var. İyi günde, zor günde, attığımız her adımda. Hani biz böyle gayret ediyoruz, çabalıyoruz ama gücü veren de, yolu açan da yine Allah. O yüzden yardım et her zaman. Amin diyelim şarkının sonunda da. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğiz programda, biliyorsunuz. Güzel şarkılar ve mesajlarla.

Türkiye'nin alışkanlığı elbette radyoyede. En sevdiklerinizle sizlerle oluyoruz. Sadece şarkılar değil, hayatın kendisini de buluyorsunuz bu frekansta. Yolda, işte, evde, günün neresinde olursanız olun sizlere eşlik etmeye devam edeceğiz. Boşuna demiyoruz zaten Türkiye'nin alışkanlığı oldu radyo 7 diye. O yüzden şöyle radyolarımızın sesini biraz daha açalım, olur mu?

Gelmiş bahar, geçmiş yazlar, neyleyim daha nasıl anlatsın? Aslında burada mesele mevsimler değil. Hani böyle insanın beklediği olmayınca baharın gelmesi de yetmez. Gönlünün beklediği bir haber varsa işte o dünyasını güzelleştirir. Gelmezse ne fayda, değil mi? Hele bir de o haber sevgiliden gelecek.

zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda ve her an.

Nasıl olsa biliyor demeyin. Bilmek başka, sevdiği insanın ağzından duymak başka, değil mi? Güzel sözleri ertelememek lazım. O yüzden söylemek lazım. Mutlaka söyleyin böyle içinizden geldiği gibi. İyi ki varsın deyip.

0: Kimler nerelerde acaba ev değişini yaparken direksiyon başında bizlerle olanlar kilometreleri aşıyorlar değil mi? Onlar hızlı bir şekilde giderken bizlere de eşlik ediyorlar. Sağlıklı seyirler. Bu güzel şarkıyı dinleyelim. Sonra iletişim adreslerimizi de hatırlatalım.
1: Sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 burası. Bu arada ben hatırlatmak isterim, Türkiye'de değil dünyanın neresinde olursanız olun mobil uygulama ile biliyorsunuz bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı iletebilirsiniz. Alışkanlık yapıyor diyor. Şöyle bir açıyorsunuz radyonuzu. İşte budur. İşte benim radyom diyorsunuz. O yüzden Radyo 7 bir frekanstan çok daha fazlası. Çünkü Türkiye'nin ortak sesi olmaya devam ediyoruz. En iyilerle, en sevdiklerinizle. Bu arada en sevdikleriniz demişken onları da ihmal etmeyeceğiz. Mesajlarımızla onlara bir seslenelim. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden harika mesajlar geliyor, görüyorum. Fotoğraflı mesajları özellikle merak ediyorum. Nerelerde dinliyorsanız 0507-977-0101 isimleriniz ve bulunduğunuz yerler ricamdır. Ve Instagram'da yine Radyo 7 Instagram'da benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Amerikan doları 47,75, avro 55,14, gram altın 6770, çeyrek altın 11.135 lira. Brent petrol 89 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.770 puandan geçiş yaptı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam.

Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

camlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Bir reklam.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
4: Mobilin bankası Akbank.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Ah bir çocuk olsaydım, şöyle derdin hesabını yapmadan, yarını düşünmeden, küçücük şeylerle mutlu olmak değil mi? İnsan böyle büyüdükçe anlıyor böyle, çocukken büyümek için acele ediyoruz ya. Aman büyüyelim çok lazım. Meğer en güzel zamanları geride bırakıyormuşuz. Bunu tabii bu yaşlara geldiğimizde anlıyoruz. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Radyo 7 burası. Ve bir de bekledikleriniz varsa onlara gelsin.

Güzel mesajlar geliyor. Kimler bizlerle beraber nerelerde? Onlara da bakalım. Kahramanmaraş'ta Leyla Hanım. Leyla Hanım hemen bakıyorum, fotoğraf da göndermiş. Leyla Portakal ev hanımı olduğunu söylüyor. Yıllardır dinlerim sizi der. Her zaman her yerde. Kendisi için ve kızları için şarkı rica ediyor. Gülseren ve Melek kızlarım der. Tabii ki gönderelim.

insanlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Arayın, sorun sevdiklerinizi, öyle uzak kalmayın. Az önce ne söyledik? Değil mi? Yanımızdayken. Siirt'te bizleri dinleyen Ahmet Bey var. Burdur Gölhisar'da erkek kuaförü çalışanları Hüseyin Bey bütün müşterilerini dinletiyor bizi. Sevgiler, selamlar size. Antalya, Kaş, Gömbe. Fatma Hanım şu an oğlunu değil mi? Oğlunu Edirne'ye yolcu etmiş. Onun için bir şarkı rica ediyor. Allah kavuştursun. İstanbul Sultanbeyli'den gelmiş. Dilber Hanım. Kolaylıklar diliyorum ben de sizde. Tekstil çalışanları olarak bizlerle beraberler. Kütahya'da Eyüp Bey var. Vazgeçilmezi Elif Hanım'ı çok seviyor. Onu da üzmüş. Dün sizin huzurunuzda özür diledim, beni affetsin diyor. Vallahi ben ilettim. Elif Hanımcığım, duyuyorsunuz değil mi? Eyüp Bey çok üzgün. Bu şarkıyla beraber yani bayağı da bir hüzünlenecek ama bilmiyorum aranızda ne geçti. Hani telafi edecek bir şeyse düzeltebiliriz belki, değil mi? Biz de aracı oluruz.

0: Radyo 7 Haber.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu 28. dönem 4. yasama yılı çalışmalarını tamamlayarak 1 Ekim 2026 Perşembe gününe kadar tatile girdi. Meclisin tatile girmesiyle birlikte yasama faaliyetlerine yeni yasama yılına kadar ara verilmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 il valisinin katılım sağladığı koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda şehirlerdeki güvenlik, kamu düzeni ve yerel hizmetler kapsamlı şekilde ele alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bina yıkımlarına ilişkin teknik ve idari kuralları sil baştan yenileyerek resmi gazetede yayımladı. Yeni yönetmelikle patlayıcı kullanılarak yapılacak yıkımlarda meteorolojik şartların değerlendirilmesi ve yıkım anının yüksek hızlı kameralarla kaydedilmesi zorunlu hale getirildi. Uzmanlar, 1,5 derecelik küresel ısınma sınırının aşılmasıyla birlikte iklim krizine karşı çok kritik uyarılarda bulundu. Yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin son 150 yılın en şiddetli El Niño hava olayını yaşadığına dikkat çekildi. İstanbul Esenler'de trafikte makas atarak ilerleyen bir minibüsün İki otomobile çarpması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Kazada minibüs sürücüsü hayatını kaybederken biri çocuk olmak üzere 5 kişi de yaralandı. ABD Başkanı Trump, devam eden müzakere süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada İran yönetimine güvenmediğini vurguladı. Trump, İran tarafının kendisine sürekli yalan söylediğini öne sürerek adımları ihtiyatla attıklarını belirtti. Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi, ülke genelinde silah kontrolünü sağlamak adına kritik bir talimat verdi. Başbakan el-Zeydi, tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öngören yasa tasarısını derhal hazırlanmasını istedi.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Sinop çevreleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Ordu 29, Kars 26, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Maliye fiyat baskısını azaltmak ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla motorindeki ÖTV tutarında indirime gitmeye hazırlanıyor. İhracat Birim Değer Endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6, İthalat Birim Değer Endeksi de %12,9 arttı. Ticaret Bakanlığı bu yılın 7 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.
4: Halkbank'ın katkıları.

Dile Hanım var, benden şarkı istiyor annesi ve bacım Nimet için istiyorum demiş. Gönderirim tabii. Oh, kahvesini de almış. Aman aman. Adile Hanım, sevgiler, selamlar size. Kastamonu'da Canan Hanım var. Sürekli mobil uygulamadan bizleri dinliyor. Çok seviyorum sizi demiş. Çok teşekkürler karşılıklı. Kardeşi ve kızına şarkı rica ediyor. Gönderelim. Araba sürmemizin nedeni Radyo 7 ekibi. Eksik olmayın Emrah Bey. Emrah Gürbıyık abisi için şarkı rica ediyor.

İzzet Bey biraz sitem etmiş. Çok mesaj attım, çok selam gönderdim sevdiklerime, okumadınız diyor İzzet Sönmez. Daha yeni görüyorum mesajınızı İzzet Bey. Habibe Çetin daha bizlerle birlikte. Radyo 7 çalışanlarına, dinleyenlerine Sakarya'dan sevgilerini iletmiş. Eskişehir'de Elif Kahraman var, çok selamlar gönderiyorum der. Bu arada isimlerinizi yazarsanız, Instagram üzerinden gelen mesajlar için de söylüyorum. Kayseri'de Ömer Bey var, sıradaki şarkıyı çalışma arkadaşlarını ve Saliha teyzesine istiyor. Malatya'da Yasin Porsuk var, tekstil çalışanları için şarkı isteyen. Buket der ki eşiyle çok zorlu süreçlerden geçmiş, onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum der. Şu anda bizleri de dinliyormuş. Ali, Buket seni çok seviyor der misin? Dedim vallahi, duymuştur herhalde değil mi?

Ahmet Özgür var İzmir'de. Sıradaki şarkıyı Elif'ine istiyor. Onu da çok seviyor. Vallahi bugün bir Elif'tir gidiyor. Hadi bakalım. Konya'da inşaatta bizleri dinleyen ustaları Doğan, Erkan ve Gani ustası. Gani ustanız da bizleri duyuyoruz. Buna da armağan edelim peki. Çorum'dan sevgiler göndermiş kim? Tuğba Hanım var çok sevdiği, onun için değerli olan güzeller güzeli arkadaşı Betül. Betül'e bir not var, hemen iletiyoruz Betül Hanım'a notunu Tuğba Hanım'dan. Bu yolculuk ne kadar uzun sürerse sürsün sen güçlü bir kadınsın. Sonuç ne olursa olsun yanında olduğunu bilmeni istiyorum. Seni çok seviyorum demiş. Ay maşallah, daim olsun.

0: güzel mesaj kahveyle birlikte gelmiş. Leyla Aksu Mersin'de kahvesini almış, bizleri dinliyor. Mesajınızı yeni gördüm Leyla Hanımcığım. Zaten siz de yeni göndermişsiniz, saate baktım. Hani sırayla okuyorum ya. İzmir'de Kemal Acar var. Çalışırken bizleri dinliyor. Maho Kaymak Ustası ile birlikte dinliyorlarmış. Bir de şarkı rica ediyorlar. Yollarım tabii.
1: Getirirdim tabii ki.

Yasin Bey, o kadar çok mesaj yazmışsınız ki ben mesajınızı okudum zaten. Malatya'da bizlerle olduğunuzu ve tekstil çalışanlarına şarkı istemişsiniz. Selçuk Efes'te oğlu ve kendisi için bir şarkı rica eden Şerife Hanım bizlerle birlikte. Bursa Gürsu'da Yasemin Hanım var. Buket Hanım bizimle birlikte. Lütfen Eşim Bekliyor der bir şarkı istemiş. Afyon Karahisar, Emirdağ, Şule Hanım var. Eşi Emir Durmaz'a şarkı isteyen. Karaman'dan selamlar gönderen eşiyle tarlada çalışan dinleyicimiz Suzan Hanım. O da benden şarkı rica ediyor. İyi yayınlar dilekleriyle. Elbette gönderirim, neden olmasın. Güzel şarkı armağanımız olsun size. Gaziantep'e gönderelim. Sibel Hanım var. İlk defa mesaj yazdığını söylemiş. Sürekli sizleri dinliyorum. En güzel aşk şarkısı eşim Mehmet Bey için gelsin diyen Mehmet Şahin'e armağan ediyor. Peki.

0: Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının ilk kullanımı insanlık tarihinin önemli dönüm noktalarından biridir. Milattan önce 3500'de Mezopotamya'da, günümüz Irak'ta Sümerler yazının ilk örneklerini geliştirmiştir. Sümerler, kil tabletler üzerine çizilen sembollerle çivi yazısını geliştirdiler. Bu yazıyı ticaret, yönetim ve günlük yaşamla ilgili bilgileri kaydetmek için kullandılar. Aynı dönemde Mısır'da da hieroglif, resimsel işaretler yazı sistemi ortaya çıktı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Reklam.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
8: HDI Sigorta.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
10: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcı.

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. Reklam.
4: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
5: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

İnsan sevdiğine böyle yapar mı? Yapmaz tabii. Neden? Çünkü sevdiğine kıyamaz. Aman der, onun saçının teline zarar gelmesin, değil mi? Mersin'de Ömer Eren bizlerle birlikte, radyosu yanında, çayı yanında. Sıradaki şarkıyı eşi Olcay ve kendisi için istiyor. Gönderelim tabii. Bir viraneyim, her yanım dolmuş. Ömer Eren bizlerle.

böyle veda makamı falan değil. Yani şarkı öyle ama hani biz buradayız. Ne dostum var ne de düşmanım. Yalnızlık da zormuş diyen Amasya'daki dinleyicimiz. İsmini de vereydi iyiydi. Hatay İskenderun'da Delal var. Sıradaki şarkıyı yanında olan Seher Hanım varmış. Eltisiymiş kendisi, onun için bir şarkı istiyor. Seher Hanım duyuyorsa tabii ki armağanımız olsun. Ona da gönderelim. Abla oku. Denizli, Nasrettin Hoca, yufka çalışanları var. Çilem ablaları için şarkı istiyorlar. Çilem ablaları duyuyor musunuz? Adana'dan selamlar göndermiş dinleyicimiz. Çok sevdiği Sevim Hanım'a ama kim istiyor, kim? İsimlerinizi söyleyin lütfen, merak ediyorum valla. Kimlerle konuşuyoruz? Efendim, kimler selamlarını iletiyor? Bu arada buluşanlar vardı. Ne zamandır ortada yoklar biliyorsunuz değil mi? Böyle bir koca sene burada bekledik. Bir el ele tutuştular efendim, bir fotoğraf gönderdiler. Hala yok ikisi de ortada.

Deli gibi seviyor, çıra gibi yanıyor. Oh oh oh, yok yok yani. Fındık toplayan Dereten ailesi var. Fatsa'da bizlerle beraber. Onun dışında bir de fındık yufkası açarken bizleri dinliyorlar. Kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı size gelsin. İstanbul gün gören Uğur ve Halil. Bizlerle birlikteler Uğur ve Halil. İstanbul. Hey koca şehir İstanbul. Çok güzel ama değil mi? Vallahi çok güzel bir şey. Bir de kalabalık olmasa. Bir de 7/24 trafiği olmasa. İşte herkes hayran ya, ondan olsa gerek. Hatay'da Halit Bey var. Sıradaki şarkıyı Mehmet Parıldar'a armağan etmiş.

Ben seni çok büyük sevdim, kimseden de saklamadım.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.

0: planlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.

Elazığ'dan selamlar, saygılar diyen mesajlara bakar mısınız demiş dinleyicim, ama sadece Elazığ'dan selamlarını göndermiş, kim olduğunu yazmamış. Ya şimdi ben mesajlara bakıyorum ama siz isim yazmadığınızda o mesaj okunuyor ama kime gidiyor bilmiyoruz ki. Siz de bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Eda abla öncelikle iyi yayınlar diyen Musa sıradaki şarkıyı Yozgat'taki Kübra'sına istiyor. Kübra Hanımcığım. Konya'da Sevcan var, temizlik yapıyor. Kolay gelsin. Bizlerle beraber daha da güzel oluyordur değil mi o temizlik valla? Tahmin ediyorum öyledir. Eda Sultan efendim. Oh, kahve mi gönderdiniz bana? Ellerinize sağlık Gül Hanım. İşler bitti, kahveyle birlikte dinliyorum seni demiş İstanbul. Gönderdim şarkıyı.

Gizem Kurt bizlerle birlikte. Yayınları keyifle dinliyorum demiş. Benden de şarkı rica etmiş. WhatsApp'tan yazdım ama bekliyorum kaç gündür diyor. Ah görmedim. Gizem Hanımcığım, görsem zaten program içinde yer veririm. Eda abla lütfen bizi oku. Almanya'dan selamlar göndermiş. Nilüfer Tatlı'ya gelsin der. Annesini çok sevdiğini de söylemiş. Gelinleri Nadire Hanım. Aman aman maşallah, daim olsun huzurunuz.

her şeyim oldun benim. Güzel mesajlar, güzel fotoğraflar. Her yerde bizlerle beraber olan kıymetli dinleyenlerimiz selamlarını iletmişler. Vallahi böyle yılların unutulmaz şarkıları demiştik ya, harika düetler vardı. Hala aynı keyifle dinlediklerimiz onlardan biri.

0: Hanım diye seslenmiş Pınar Hanım var Malatya'da. Bugün uzakta Fransa'da olan çok sevdiği Derya'sının doğum günü. Sağlıklı yılları olsun.
1: Sevdam, merak etme.
0: Tuğba Hanım kahvesiyle birlikte her zaman olduğu gibi Mersin'de bizimle.
1: Lakin canımın çoğu.
0: Ordu'daki dinleyenimiz kim? Rafiye Bayca, fındık sezonu geldi der. Kolaylıklar diliyorum. Aydın Efeler'de ne yapıyorsunuz? Hülya Hanım, börülce hazırlıyorlarmış. Antalyalı Hülya Aydın diye göndermiş. Eşi Kemal Bey için şarkı rica ediyor.

0: sandım.
1: Yok, daha öyle sonuna falan gelmedik. En iyi şarkıları dinleyeceğiz. Daha sevdiklerimize armağan edeceğiz. O yüzden böyle farz etmiyoruz efendim. Devam ediyoruz. Açık değil mi radyoların sesi? E hadi o zaman.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Kroleve ile karşılaşacak. Beşiktaş yeni golcüsüne kavuşuyor. Dušan Vlahović İstanbul'a geliyor. Siyah beyazların anlaşma sağladığı Sırp golcünün 19'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,76, euro 55,14, gram altın 6780, çeyrek altın 11148 lira. Brent petrol 88 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.893 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9-13. kilometreleri, Kızıldağ Altköy yolunun 2-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK
1: www.radyo7.com.tr www.radyo7.com.tr
2: Tıkla.
1: Anında canlı dinle.

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
4: Reklam.
5: Radyo 7.
0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
6: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Günler Sukut'la iyi ki doğmuşum. Çiğdem Hanım var. Manisa Saruhanlı'da bizlerle beraber. O da şarkı istiyor. Gülseren ablası ve Münire ablası için bizlerle.

Eda Hanım sıradaki şarkıyı kendisini bir an bile unutmamış, yokluğu acı verdiği, hayatının 30 yılını verdiği Canan'ına istiyor. Aykut Bey göndermiş. İş makinelerinde çalışıyorlar, ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz diyorlar. İsim nedir? Ah bir de isimlerini yazsalar.

0: seviyorum seni.
1: Allah sağlık versin, yarın yine aynı saatte döneriz, geliriz. Beraber oluruz, buluşuruz, konuşuruz, sohbet ederiz. Sizlerden gelenlere her zaman olduğu gibi program dahilinde yer veririz. Sevdiklerinize yine her zaman olduğu gibi armağan ederiz. Daha ne olsun? Ben Eda Özdemir, Genç Dol huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Özeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas iki gün sürmesi planlanan resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirecek. Pakistanlı yetkililer İran'la Amerika'nın 60 günlük yeni bir geçici ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını duyurdu. Anlaşmanın taraflara kalıcı bir ateşkes için zaman kazandırmayı amaçladığı ifade edildi. Rojin Kabayiş'in ölümüne ilişkin ailesi, üniversite rektörü ve yeğeninin de olayla bağlantısının araştırılmasını talep etmişti. Bu kapsamda iki kişiden DNA örneği alındı. Zorunlu trafik sigortasında yeni tarifeler belli oldu. Primler yaklaşık %4 arttı. Üstelik sigortasını geciktiren her ay %5 daha fazla ödeyecek. Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 234'e çıktı. Arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: Arvento. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerlerken Avrupa'ya geçişler açık. Haliç Köprüsü'nün Halıcıoğlu istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz. Öte yandan Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına, Tem Kurtköy kavşağından Ataşehir istikametine, bağlantı yolu Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı kavşağına yoğunluk var.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Maliye fiyat baskısını azaltmak ve enflasyonla mücadele etmek amacıyla motorindeki ÖTV tutarında indirime gitmeye hazırlanıyor. İhracat Birim Değer Endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %12,6, İthalat Birim Değer Endeksi de %12,9 arttı. Ticaret Bakanlığı bu yılın 7 ayında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikincil kontrol denetimleri sonucunda toplam 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendiğini bildirdi.
0: Halkbank'ın katkıları.

0: Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin, Sinop çevreleri sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 33, İstanbul 31, İzmir 38, Antalya 40, Ordu 29, Kars 26, Mardin 36 derece.
2: En güvenilir

0: Yalnız pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot garaj şoku ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
8: Var var hepsi dokuda var.
9: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

Kıymetli dostlar, bugün de başladık. Hafta ortası ve bendeniz gölge, huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki sözlerim anlaşılsın. Harikulade şarkılarla devam ediyoruz. Yurt içinde, yurt dışında, yalnız veya yanında sevdikleriyle dinleyenler olabilir. Belki ilk kez dinliyorsun, belki yıllardır. Her kimseniz ve neredeyseniz, şöyle bir nebze, biraz da olsa ruhunuza iyi gelirsem ne mutlu bana.

Çok sık dilimizde, çok sık duyarsın, okursun. Zaman her şeyin ilacı diye bir söylem vardır. Katılır mısın buna? Şu an beni dinleyen sen. Sence de zaman her şeyin ilacı mı? Ben düşünüyorum. Ya böyle değil diyorum ya. Yani zaman her şeye ilacı olmaz. Belki insan unutkan olduğu için zamanla bir şeyleri unutur. Bu ona iyi gelir. Hani bu yönden baktığımız zaman belki ilaç gibidir. Ama zaman her şeyin ilacı mı değil mi belki bilemeyiz. Ama zamanla ilgili söylenebilecek bir şey var. Onu birazdan söyleyeyim.

Zaman. Zamanla alakalı net olan mesele şudur. Gerçekleri ortaya çıkarmak gibi bir huyu vardır. Mesela bir su düşün, içine toprak at, istediği kadar bulansın. Zamanla toprak dibe çöker ve nihayet su tekrar ortaya çıkar.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Ya insan dünya gibidir bir bakıma. İçinde yüzlerce fırtına kopar ama herkes kendi yaşadığını bilir. Herkes kendi derdini bilir dostum. İşte sırf bu yüzden, tam da bu yüzden abi kimseyi yargılama. Uzaktan gördüğünle hüküm verme. Sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma. Herkesin derdi de yükü de kendine ağır.

Malatya'ya selam, Şanlıurfa'ya selam. Severler bizi. Şimdi yurt içinde Radyo 7 elhamdülillah. Rabbim nazardan esirgesin, çok güzel bir yerde. En önemlisi göz gönlünüzde çok güzel bir yerde. Bize güveniyorsunuz. Allah bu itibarı daim etsin. Yurt dışında da böyle çok dinleyicimiz var, gurbette dinleyen. Ve evet, yurdumuzun dışında bizi dinleyen, vatan hasretiyle yanıp tutuşan canlara armağan etmiş olalım. Uygulama üzerinden dinliyorlar bizi çoğunluğu. Evet. Ve insan işte oradakiler vatanını özlüyor. Herkes bir şey özler. Ama özlemenin en acısı insanın kendini özlemesidir. Şimdi şu yolumuz gurbete düştüğü, gurbette hisseden canlara armağan edelim. Ama şu kendini özlemekten de bir bahsedelim. Kendimi özlüyorum. Başka bir şey değil. En çok kendimi. Şöyle gülüp geçtiğim zamanlar vardı. O anlar mı? Herhangi bir şeyi kafama bu kadar takmamayı. Şarkıların, türkülerin, sözlerinin içimi bu kadar acıtmadığı zamanları.

0: Takohome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam edecek.
1: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
2: Reklam.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bir

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.

0: hizmetleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor. Bye.

0: hem de hiç hesabımızda yokken. İyi ki acılarımızı hafifletecek dualarımız varmış. İyi ki inancımız varmış.
1: Hani benim sevincim nerede?

Yine bir düetle devam edelim. Bir şiirin ilk tamamı belki olmaz ama bir bölümünü okuyayım. Diyor ki mevsim sonbahar, hazan mevsimi. Camlara vuruyor yağmurun sesi. Gönlümde ölmüş biri var sanki. Ruhumda can yakan bir sıkıntı var.

Öyle demiş bir güzel gönül. Ya diyor, ben diyor olgunlaşıp sakinleştiğimi zannediyordum. Meğer diyor boş vermişim. İnsan sadece başkalarını yanlış anlamaz. Bazen yüreğinin ona hissettirdiklerini de yanlış anlar. Bak diyor, olgunlaştığımı zannediyordum. Meğer boş vermişim. Gönlümdeki fırtına dindi çok şükür. Ama diyor bir bahçe gibiydi yüreğim. Çiçeklerim telef oldu.

Pekala. Yurt içinde, yurt dışında kamyon şoförleri, tır şoförleri, otobüs şoförleri, dolmuş şoförleri dinlerler, severler, sağ olsun, var olsunlar. Zaman zaman tavsiyelerimizi kamyon arkası yazısı yaparlar. İşte size bir tavsiye daha. Yaz. Zaman çok acımasız diyorlar. Bence insanın eline su dökemez. Ya o zaman ne yapsın? İnsan değmeyecek şeyler uğruna birbirini darp ediyorsa, harcıyorsa, öldürüyorsa zaman ne yapsın?

0: olmaz ki.
1: Bu hemen hemen herkes için geçerli kardeşim. Kırmak istese insanlar çok güzel kırarlar. Üzmek isteseler üzerlerdi. Ama bazıları yapmazlar. Derler ki benim için karşımda bulunan her şeyi alttan yürüttüğünü sanıp aslında apaçık meydana döken ve bana zarar vermek isteyen veya veren insanlara söyleyebileceğim cümle şu: Allah'ın izniyle kalbinden insan en ufak kötü bir niyet geçirse o niyeti mutlaka karşısında bulur. Burada bulmasa ahirette bulur. Allah var.

da bir bakar çırağın ayakta duracak hali yok. Gözler şişmiş, kan çanağı. Der evlat bu ne hal? Der ki uyuyamadım be usta. Gönlümü yıktılar. Bu gece uyuyamadım. Usta kızar. Evlat der. Sana niye haram oldu uyku?

0: Dokuhome'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ali Ağa Ayvalık yolunun 06. kilometreleri, Balıkesir Kepsut yolunun 9-13. kilometreleri, Kızıldağ Altköy yolunun 2-6. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıf katılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle devam ediyor.
4: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı

kıymetli dostlar, şimdi sözleri Aşık Seyrani'ye ait olan ve sözleri gerçekten çok manidar ve çok güzel olan bir türkü dinleteceğim. Eski libas gibi aşıkın gönlü söküldükten sonra dikilmezmiş. Fakat Aşık Seyrani demişken size bir şey anlatayım. Her geçen gün biraz daha görme yetisini kaybeden yaşlı bir adam Aşık Seyrani'ye dert yanmış. Demiş artık bende dünyayı görecek göz kalmadı. Aşık Seyrani dönmüş. Demiş ki o adama, dert etme. Zaten şu dünyada da bakılacak yüz kalmadı.

Taş imiş. Meğer taşa tohum ekilmezmiş. Vay, bu ne güzel sözler ya. Gönül demişken bir deli gönül dinleyelim. Ama deli gönülden önce gönle diyelim ki, ey gönül, sözümü iyi dinle. Derman gelmeyecek yerde derdini tezgaha dökme gönül. Fena incitirler. İncinirsin.

0: artık canına tak etmiş bir gönül de feryat etmiş ve demiş ki, ben haklı olmak istemiyorum. Kimse benden özür de dilemez. Beni sadece rahat bırakın. Ben sizin ne istediğini bilmeyen yanınızla artık savaşamam.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Diyor ki ben insanları arabanın camına vuran yağmur damlalarına benzetiyorum. Bazen bir damla aşağı doğru kayarken başka bir damlaya karışıp güçlenerek daha hızlı ilerler. İnsanlar acımasız, savurgan, hiçbir şeyin sonu gelmeyecekmiş gibi davranıyorlar. Bir gün şoförün camı açabileceğini hiç düşünmüyorlar, demiş. İsa isimli bir kardeşimiz göndermiş. Evet, güzel benzetme, kim yapmış bilmiyorum ama. Radyo 7'desiniz, Talha Bora Öge, namı diğer gölge derler bana, huzurlarınızdayım. Yine anlatacaklarım ve dinleteceklerim var.

Sevmek var, sevmek var sevgili kardeşim. Kiminin dilindedir, kiminin gönlündedir. Ama en güzeli ikisinde birden olandır. Biz sizi seviyoruz ve söylüyoruz, dile getiriyoruz. Sevgiyi yürekte şöyle hissetmek ve hissettiğini de hissettirmek ne güzel. Bunu başarana ne mutlu. İşini seversin, eşini seversin, dostunu seversin. Sana onu hatırlatan her şeyi seversin. Velhasıl bunların hepsi şu yaşamın içinde nice zorluklar varken, nice çirkinlikler varken bir anda seni şöyle bir bahçenin içine girmişçesine mutlu eder.

Kimi kul vardır böyle sabrıma borçluyum ben bu günleri der. Kimi kul vardır adaletin bu mu dünya der. Şimdi şu anonsu yapabilmek için bu türküyü dinleteceğim. Bu şarkıyı dinleteceğim şimdi. Adaletin bu mu dünya? Eser bu. Ya arkadaş. İnsan ne ekerse onu biçer. Dünya ne yapsın? Sen ne kadar adilsin? Ona bir bak.

Bazen öyle bir noktaya gelirsin ki birçok şeyin adını koyamaz olursun. Dost, düşman, aşk, öfken ve neşen hepsi birbirine karışır sanki. Net olan bir şey var. Kalbin yumuşadıkça şu yalan dünyada insanlar da daha bir acımasızlaşıyor. İşte bu yüzden kabuğun sertleşir. Attığın adımlar ürkekleşir, yavaşlarsın. Hayallerini sınırlarsın. Ve kalbinin anahtarı sadece samimiyet olur. Kim samimi, senin kalbini o açar. Gerisi de artık bir canın kalır. O da Allah'a emanet.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, bugün de programın sonuna geldik. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız. Malum bu program hem gündüz hem gece. Bugün kapanış duam şu olsun: çoğunuz hem radyoda hem sosyal medyada yanımdasınız. İşte o her fırsatta yanımda olup destekleyenlere benim bugün bir duam olsun. Allah da onları iki cihanda darda komasın, dostsuz komasın. Amin. Peki, tekrar buluşacağımız ana kadar da hatırlayalım: dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayalım. Cümlemize huzurlu anlar bendeniz, gölgenizden. Şimdilik...

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokovda var.
1: Talha Bora Öge Kayseri'de Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Reklam.
3: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Ekspertise Dino
2: Bile. Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Geldiniz.
1: Bir reklam.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
5: çok daha hızlı
4: ve geniş içeriğiyle
5: çok daha zengin.
4: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Radyo 7 Haber.
1: Yalova'da eğitim uçuşu yapan F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğrayarak düşmesi sonucu bölgeye çok sayıda arama ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın kaza kırıma uğramadan hemen önce fırlatma koltuğunu kullanarak atlayan pilotun kazadan sağ kurtulduğu bildirildi. Sanatçı Haluk Levent'in bir bankada kiraladığı özel kasası açılan inceleme kapsamındaki aramalar sırasında şaşkınlık yarattı. Kiralık kasadan ziynet eşyası veya altın yerine taylol hat, çeşitli vitaminler, iki kutu ilaç ve bir kitap çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na parti yöneticileri ve milletvekillerine ait yeni yasama dokunulmazlığı dosyaları resmen sunuldu. Hazırlanan fezlekeler arasında Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'in dosyaları yer alıyor. Pakistanlı yetkililerin ABD ve İran arasında varılan ateşkesin uzatıldığına dair yaptığı iddialı açıklamalar bölgede hareketlilik yarattı. İddiaların ardından açıklamada bulunan İran tarafı ise ateşkesin uzatıldığı yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı. ABD yönetimi göçmen gözaltı merkezleri ile hapishanelerde görev yapan ICE personelinin kullanımı için 20 milyon dolarlık elektroşok eldiveni alımı yapacağını açıkladı. Alınan teçhizatın ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenlerin müdahale süreçlerinde kullanılacağı belirtildi. Kolombiya'da 10 Ağustos tarihinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından felaketin bilançosu netleşiyor. Şiddetli sarsıntıda hayatını kaybeden vatandaşların anısına ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiği duyuruldu. Öte yandan ölü sayısı 250'yi aştı.
2: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü olarak akıcı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde açık, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde ve Ayvansaray yönünde yoğun olarak görünüyor.
2: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 47,75, avro 55,24, gram altın 6801, çeyrek altın 11.189 lira. Brent petrol 88 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.001 puandan geçiş yaptı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Sturm Graz'ı 1-0 yenerek playoff turuna yükseldi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın evinde Çekya ekibi Hradec Krolove ile karşılaşacak. Beşiktaş yeni golcüsüne kavuşuyor. Dušan Vlahović İstanbul'a geliyor. Siyah beyazların anlaşma sağladığı Sırp golcünün 19'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

0: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: www.lampyyedi.com.
1: www.lampyyedi.com.
2: Tıkla.
1: Tıkla.
2: Anında canlı dinle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bir reklam.
5: Lütfen dikkat.
6: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
7: Reklam.

0: Reklam.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Bir reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar.

saygı ve hürmetle sevgiler. Aşkın yayın hali bölümümüz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de işte başladı. Aşkın sesi bendeniz Zeynel Sarıoğlu ve Elif Buse Doğan'la başlamış olduk. Dualarım seninle, dualarım sizlerle. Sizler de dualarınıza bizi dahil edin. Efendim hoş geldiniz ve aşk hava.

Vakit varken değerlendirmek lazım. Elinizdeyken, hayatınız şu üç günlük dünyada, sağlığınız yerindeyse, değil mi? Bir işiniz varsa, mutlu olabiliyorsanız, bunlar size yeterliyse, çok çok çok çok fazla olanlar sizden uzak, bize ne? Biz elimizdekilerin değerini, kıymetini bilelim. Onlarla yürüyebilmek çok daha mantıklı. Olmayanın niye yorayım kendimi? Niye düşüneyim? Öyle değil mi sevgili can bağları? Aşkım.

yaşarken bir şeylerin farkında olmak önemli. Bazı şeyler var ki unutulmamalı. Asla. Kimin seni ittiğini ve kimin seni tutmadığını unutma.

0: günler.
1: Sen neredesin, ben nerede? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Devam ediyoruz. Hayırlısını iste. De ki hayırlısı olsun ama kolay olsun. Hayırlısı olsun ama sonu güzel olsun. Hayırlısı olsun ama kimse üzülmesin. Hayırlısı olsun ama yakın olsun.

0: son söz olsun.
1: Dedi ki hani hayırlısı olsun diye daha var. Aklıma gelenler, onları da ekleyelim istiyorum. Hayırlısını iste. Ama hayırlısı olsun, vaktinde olsun. Hayırlısı olsun ama şifa kaynağı olsun. Hayırlısı olsun ama huzur, huzur, huzur dolu olsun. Aşk olun.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 47,76, avro 55,20, gram altın 6786, çeyrek altın 11.157 lira. Brent petrol 87 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.073 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk.

0: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Erciz.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.
2: Chery. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Anahtar teslim mutluluk.
4: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk.
5: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
10: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında şeftalinin kilosu 49 lira 90 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.
11: Bir reklam.
12: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
13: Reklam.
14: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

bunu belki kağıtla kalemle belgeleyemezsin ama bereket dediğimiz bir şey vardır. Öyle değil mi sevgili Can Bağları? Bereketi var. Bereketli dediğinizde onun bir devamlılığı olduğunu, hissini ve güvenini bilirsiniz. Bereket hayatınızdan çekilirse çuval dolusu paranızla aç gezersiniz.

olsun başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine.

0: Dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git muhtaç.
1: Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'mizde sevgili Can Bağlar'ı merhum Zeki Müren'i dinledik ve Allah rahmet eylesin, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Şimdi ise bir başka güzel şarkıya hemen geçiyoruz. Güzel günler görmek hepimizin hedefi. Ama şu unutulmamalı. Beklediğimiz güzel günler değilmiş dememek için sessizce geçip giden, bir daha asla geri gelmeyecek ömrümüzmüş. Bunun farkında olarak güzel günleri bekleyelim, olur mu?

gündem etmek yerine veya başka bir şey yapmak yerine dua edin. Dert etmeyin. Dua edin. Bak mesela Hazreti Yusuf'u kuyuda, Hazreti İbrahim ateşte, Hazreti Yunus'u balığın karnında bırakmayan Allah bizi de darda bırakmayacaktır. Aşk ol.

şu dünyada kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Sizler rahat olun. Hiç kimsenin arkanıza yaslanın ve seyredin. Yağmur yağ, kimsenin yaptığı yanına kalmayacak. Güzel dudaklarını.

0: Sitelerinde ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Shop'u
5: ekspertiz. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim
1: mutluluk. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
2: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında. Ekspertize
5: Dynobile. Bir reklam.
6: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.

Belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin. Derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte.

0: Radyo 7 Haber.
1: Aydın'ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor. Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi. ABD ile İran arasında 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen ateşkesin uzatıldığı duyuruldu. Pakistan'dan yapılan açıklamada tarafların anlaştığı belirtildi. Diğer yandan karşılıklı gözdağı mesajları sürdü. Türkiye'yi saran Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında şoke eden detaylar ortaya çıktı. Derneğe ait 44 milyon liranın enflasyondan korunmak amacıyla önce dolara, ardından fiziki altına çevrildiği iddia edilirken, polisin nezaretinde açılan kiralık kasadan altın yerine ilaç ve kitap çıkması herkesi şaşırttı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki ceza infaz kurumlarında bulunan kişi sayısı 433.520'ye yükseldi. Bu rakam 304.278 kişilik kapasitenin 129.242 kişi aşıldığını, cezaevlerinde doluluk oranının %42,5'e ulaştığı anlamını taşıyor. Kentsel dönüşüm kapsamında bina yıkımlarında yeni dönem başlıyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenleme ile özellikle kontrollü patlatma yöntemiyle yıkılacak.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: İstanbul Havalimanı 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün günlük ham petrol üretimi Temmuz'da önceki aya göre 1 milyon 659 bin varil artarak 23 milyon 632 bin varile yükseldi. Türkiye 1 Ocak 10 Ağustos döneminde 68.737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde etti.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse,
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası, Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
4: İlk internet, ARPANET, 1969 yılında Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı'na bağlı ARPA tarafından geliştirilen ilk paket anahtarlama ağıdır. Bu, internetin temelini attı. 1970'lerin ortalarında ARPANET, daha fazla üniversite ve araştırma kurumuna bağlandı. World Wide Web, www 1991 yılında internetin en popüler uygulamalarından biri oldu. Bu tarihten sonra internet yaygın halde kullanılmaya başlandı. Türkiye'de ilk internet bağlantısı 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
3: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Defne, daha ne kadar oynayacaksın kızım? Yatmayı düşünmüyor musun artık?
6: Ya baba, 5 dakika daha sonra hemen yatacağım.
7: Bazılarının 5 dakikası biraz uzun sürebilir. Ama Hyundai Ioniq 5 ile 5 dakika tam olarak 5 dakikadır. Ultra hızlı şarj teknolojisiyle 5 dakikalık şarjla 100 kilometreye varan sürüş menzili Hyundai Ioniq 5'te. Detaylı bilgi için Hyundai.com.tr.
8: Bir reklam.
0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Reklam.
9: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Serkan Kaya'nın o güçlü güzel yorumunu dinledik ve şimdi devam ediyoruz Radyo 7'mizde. Hayat sana her istediğini vermez. Biliriz değil mi hepimiz? Ama her yaşattığıyla kim olacağını ve kiminle olacağını çok

Yor odalar. Dediğimiz gibi hayat işte her istediğimizi vermiyor ama bizlere kim olacağını, evet, ve kiminle olacağını çok iyi öğretiyor demiştik. Hayat bu. Hayatın içerisinde öğrendiğimiz çok şey var. Ama faturası ağır olan o öğrenmeleri bir daha hayatınızdan, evet, belki aklınıza bile getirmek istemediğiniz tecrübeler yaptırır insana ve öğretir.

0: şey duydum, duymamazlıktan geldim ama biz ne yaptık? İşte orada, o noktada cevap hakkımızı, evet, Rabbimize bıraktık. Aşk ola.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ve artık mesajların vakti. 0507-977-0101'den sıradaki şarkıları sevdiklerinize bol bol armağan edin. Ben de bol bol okuyayım efendim. Gönderin gelsin bakalım. Bakalım bugün hangi şehirlerimize selam vereceğiz ve hangi güzel yüreklere ulaştıracağız o güzel mutlu mesajları.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Lütfen dikkat. Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.

0: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

0: Haberin fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Fiyat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiyat yetkili servislerinde. Detaylar fiyat.com.tr'de.
9: Bir reklam.
10: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
11: Reklam.
12: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

devam ediyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Şimdi sıra mesajlarda. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden gelen mesajlar. Ankara'dan Ercan Cebeci. Sıradaki esere her zaman olduğu gibi eşim armağan ediyorum. Bir sloganımız var demiş. Radyo 7 rakipleriydi. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkı Hollanda yolcusu Serhat ve Ebru Avan'a gelsin. Kayseri'ye selam olsun.

Türkiye'nin Alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz. Ve mesajlarımıza dönüyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Benler abla, ben demiş Mersin'den Gürsel. Gürsel Yaşar. Sıradaki şarkı bana gelsin. İyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum Gürsel kardeşimize. Selam olsun Mersin'imize. Bilecik ilinin Söğüt ilçesinden soğan hasatı yapmaktayız. Sizi dinliyoruz demiş. Çok seviyoruz sizler için. Ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkıyı rica ediyorum demiş. Dal Kılıç ailesinden sonsuz selamlar. Biz de Dal Kılıç ailesine çok kolaylıklar dileyerek selamlarımızı iletiyoruz. Allah kolaylık versin, güç kuvvet versin.

Telli Turnam özel bir eserdir. Gülden Karaböcek yorumuyla dinledik. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de ve devam ediyoruz. Almanya'dan selamlar demiş. 10 senedir gece gündüz her yerde Radyo 7. Cemalettin kardeşimize.

yatalık hastanındır. En zor gece mezarda ilk gece yatanındır. En acımasız gece karnı aç yatanındır. Ya Rabbi, sen bizi bu üç gecenin

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap piliç kalçalı butun kilosu 89 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa. Pilot Garaj
6: Oto Ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil hangi gümüş
7: suyu? Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Giresun'da şiddetli yağış seli beraberinde getirdi. Anne ve iki kızı sel sularına kapılıp kayboldu. Yalova'da F-16 savaş uçağı düştü. Pilot düşmeden önce uçaktan atlayarak kurtulmayı başardı. Uçağın düşüş nedeni henüz belirlenemedi. Amerika ile İran arasında 17 Ağustos'ta sona ermesi beklenen ateşkesin uzatıldığı duyuruldu. Pakistan'dan yapılan açıklamada tarafların anlaştığı belirtildi. 11. Anadolu Medya Ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sahiplerini buldu. Ödül gecesine Kanal 7 Medya Grubu damga vurdu. Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Çelik plaketini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın elinden aldı. Yılın Ankara Temsilcisi ödülü de Ülke TV Ankara Temsilcisi Mustafa Pala'ya verildi. Yargıtay yeni bir emsal karara imza attı. Kayınvalidesinin cenazesine katılmayan kadının kusurlu olduğuna hükmetti. 20 yıllık evliliği sonlandırdı. Kız çocukları mı yoksa erkek çocukları mı ailelerine daha düşkün? Yapılan bir araştırma kız çocuklarının aileye daha bağlı olduğunu ortaya koydu.

Galatasaray Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Sarı Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. 51. UEFA Süper Kupa Fransız kulübü Paris Saint Germain ile İngiltere'nin Aston Villa takımı arasında bugün yapılacak maçla sahibini bulacak. Enes Ünal Getafe'ye dönüyor. İspanyol basını Getafe'nin tecrübeli oyuncuyu tekrar renklerine katmak için Bournemouth'la yaptığı görüşmelerin olumlu sonuçlandığını yazdı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.934 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.75, euro 55.15. Gram altın 6.784 lira, Brent petrolün varil fiyatı 88.67 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: o çok pratik.
1: Meteorolojiye göre Marmara bölgesi, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Ege'de ise şiddetli fırtına görülecek. Yarın Ankara 32, İstanbul 30, İzmir 38, Adana 36, Trabzon 29, Erzurum 25, Şanlıurfa 41 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %63 seviyesinde. TEM, Isparta Kule, Büyükçekmece yönünde orta şeritte trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 Küçükçekmece, Hacı Şerif yönünde ise sağ şeritteki araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde ciddi anlamda yoğunluk yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: kapılarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: reklam.
1: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile

Derin Ebru Yaşar, tüm sevenleri için seslendirmiş oldu. Merhaba, ben Mersin'den Merve Akbulut. İyi kim olan eşim Fatih Ağbulut'a armağan ediyorum demiş sıradaki şarkıyı. Ve sana gelsin dünyam, iyi ki benim eşimsin, seni çok seviyorum Fatih'im diye de bir not düşmüş. 0507-977-0101'den gelen mesajlarınızı okumaya devam ediyorum. Antalya Elmalı'dan saygı ve selamlar. Gülistan ben demiş, bütün çiftçilere ve size gelsin. Ah, biraz öncesindeki Ebru Yaşar'ı özellikle size armağan ediyorum. Ve kendimi bildim bileli radyo edeceğim demiş. Harikasınız. Var olun. Gönlü güzeller. Bütün saygıdeğer dinleyenlerimize çok selam olsun.

hikayesi olan güzel bir şarkıdır. Efendim hemen devam edelim şöyle güzel mesajlarınızla. 0507 977 0101'den gelen mesajlarınızla. Merhaba, ben Elazığ'dan Neva, annemle dinliyoruz ve sizi çok seviyoruz demiş. Sıradaki şarkı bize gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum sevgili Neva ve annesine de çok selam olsun, sevgiler saygılar. Merhabalar, sıradaki eser kendime ve yok mu bana bir eser diye hediye eden bir Radyo 7 dinleyicisine gelsin demiş. Serhat can kurtaran Utrecht'ten, Hollanda'dan yazmış. Selam olsun efendim. Hemen gönderdik, yerine ulaştı inşallah diye düşünüyorum. Ve Serhat Avan'dan şu an yolda olan tır şoförü Melih Yıldız'a armağan ediliyor.

Çok mesajlar okumam lazım. Hemen devam ediyorum. Ankara Beytepe'den çokça selam olsun, sevgiler. Ben Ayşe, İzmir Urla'daki torunum Güneş'ime de şarkı gönderir misiniz? Sağlıcakla kalın Vener Hanım demiş. Hemen gönderiyorum sevgili Güneş'e. Ve merhaba, Sivaslı'dan çıktık yola, Ankara yolundayız. Canım eşim ve kızım ile sıradaki şarkıyı onlara armağan etmek istiyorum demiş Mehmet Ezel. Hemen gönderelim, hayırlı yolculuklar dileyelim bu arada. Elazığ'dan selamlar Vener Hanım, annemle dinliyoruz sizi demiş. Sıradaki şarkıyı istiyoruz, Neva Kaya. Ve kolay gelsin, 2 aydır sizi kesintisiz dinliyoruz demiş. Biçer Döver'le hasat yapıyoruz. Ve şarkı tüm çiftçilere ve beraber çalıştığım Selçuk abime gelsin demiş. Bütün çiftçilerimize Allah kolaylık versin ve armağan edelim.

Ahmet Şafak'ı dinledik. Seveni çoktur ve sevilen şarkılarından biridir. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de devam ediyoruz. Merhabalar, ben Beyza Karabulut. Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde olan Sümeyye Karabulut anneme demiş. Sıradaki esere özledim seni. Armağan ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum demiş. Biz teşekkür ediyoruz. Sır düğümlü ahımda Zara'nın bu güzel eserini armağan ediyorum. Kabul buyurun efendim ve tekrar edelim numarayı: 0507 977 0101 Radyo 7 WhatsApp hattımız.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: İstanbul Havalimanı 27 Temmuz 2 Ağustos döneminde günlük ortalama 1633 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Petrol ihraç eden ülkeler örgütünün günlük ham petrol üretimi Temmuz'da önceki aya göre 1 milyon 659 bin varil artarak 23 milyon 632 bin varile yükseldi. Türkiye 1 Ocak 10 Ağustos döneminde 68.737 ton kiraz ihraç ederek 235 milyon dolar gelir elde etti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
5: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği artıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
6: Reklam.

böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.

evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Bir reklam.
5: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

zamandır değil mi? Efendim Sibel Can, Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'deydi. Senden başka kimsem yok ve devam ediyoruz Selçuk Balcı'yla. Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan çok daha iyidir. Daha onurludur.

0: toprakta.
1: Selçuk Balcı Sen Gibi'yi dinledik. Radyo 7'de Türkiye'nin alışkanlığında. Selamünaleyküm ablam, hayırlı yayınlar. Ben Almanya'dan Yasin. Sıradaki şarkıyı yüreğimin nefesi olan eşim Zeynep'e, oğullarıma, biricik anneme, sana ve tüm gurbetçilere armağan ediyorum demiş. Çokça selamlar olsun. Hemen gönderelim bu güzel diğer yarım şarkısı da. Şarkı da güzel oldu. Yerine ulaştı inşallah. Ve devam edelim. Murat Köy'e bakan Allah rahmet eylesin. Saygıyla ve rahmetle anıyorum. İşte o güzel şarkı.

Leyla'nın çölünden geçtim ve şimdi devam edelim yine güzel mesajlarla. İyi yayınlar. Ankara'dan Adana'ya gidiyoruz ve eşime ve kendime istiyorum. Bütün yolculuk boyunca hep sizi dinledik. Ne güzel. Hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Sevgiler, saygılar Adana'ya, 01 Adana'mıza selam olsun. Selamlar, ben Fethi İstanbul'dan. Yani yayınlayacağınız bir şarkıyı da bize armağan eder misiniz demiş. Ankara'dan selamlar. Ankara-İzmir arasında seyahat eden Güneş için sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz demiş. Hemen gönderiyorum efendim. Hayırlı yolculuklar bu arada.

Son bir şekilde okuyalım mesajları bakalım. Merhaba Barış. Ankara'dan işten yeni çıktım, eve gidiyorum ve her zamanki gibi Radyo 7'yi dinliyorum demiş. Tek sevdiğim kadına armağan ettim ve armağan etmek istiyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. İzmir'den evinizde beni bekleyen evimde eşim Şefika'ya armağan olsun demiş. Sıradaki eser Şefika Hanım'a selam olsun. Denizli'den yazıyorum Hüseyin ben, iyi geceler demiş. İyi geceler efendim. 8 yıldan beri sizi dinliyorum. Sıradaki eseri Hayatımın Anlamı Çocuklarıma ve Tek Aşkıma Gelsin, onu çok seviyorum demiş. Ali Kınık'ın çok özel bir eseri. İzmir'den Mefaret Özkaya, yine bana gelsin selamlar sevgiler. Tamam, sana gelsin, armağan edelim hemen Mefaret'e.

Ve yine bir başka sevilen eser. Bakalım hemen. Selamlar Sakarya, Karapürçek'ten Osman. Bir tane eşim Nazife için istiyorum ve sizler için istiyorum. İyi yayınlar. Selam olsun. Denizli'den yazıyorum Özay Duran. Canımdan çok sevdiğim biricik eşime ve sizlere armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum efendim. Ve Kayseri'mize Mehmet, sizi annemle beraber dinliyoruz demiş. Saygıdeğer annenize selam olsun. Sevgiler, saygılar ve işte şarkımız yeniden. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil, hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
4: Pilot.

0: Müşterileri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 10-13 Ağustos tarihleri arasında kavurmalı kuzu sacın kilosu 995 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Reklam.

Şimdi uzaklarda olan biri vardır mutlaka hayatınızda. Belki aynı şehirdedir ama eskisi kadar yakın değildir. İşte insanın en garip özlemi de bu. Kilometre yoktur arada ama yine de ulaşamazsınız bir türlü. Hoş geldik, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum.

0: bulmak o kadar kolay mı sandın?
1: Evet, gününüz nasıl geçti? Hayatınızda her şey yolundadır inşallah. Rabbim her daim yüzünüzü güldürsün. Çok güzel bir türküye kulak vereceğiz. Gurbette olup da bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize armağan olsun.

Bazen gerçekten bilmeden oluyor değil mi? Bir söz söylüyorsunuz, karşınızdaki günlerce taşıyor, bir bakışını unutuyorsunuz, biri o bakışı yıllarca hatırlıyor. Evet, kalp böyle bir şey işte. Bizim geçtiğimiz yerden başkasının hikayesi başlıyor ne yazık ki. Sevgili dinleyenler, bugün sesli mesajlarınıza yer vermek istiyorum. O güzel sesinizi sevdiklerinize duyurmak istiyorum. O yüzden WhatsApp hattımızdan sesli mesajlarınızı iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Sesli mesajlarınızı kayıt ederken, gürültüsüz ortamlarda kayıt ederseniz çok iyi olur.

Ah almak kolay ama birinin gönlünde güzelle anılmak çok daha kıymetli. Şimdi bir karanfil bırakır gibi sıradaki eseri bırakalım. Kime dokunursa onun olsun. Derya Ulu bizlerle birlikteydi. Radyo 7'den ayrılmayın.

Sen de radyoya diye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

tuhaf, insan bazen beni unutma diyecek kadar özlüyor. Sonra kendi hayatında unutulanlara dönüşüyor. Eğer birinin sesini uzun zamandır duymadıysanız, belki bugün tam sırası. Bir nasılsın bazen yılları geri getiriyor. Şansınızı deneyin.

0: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35-39. Kilometreleri, Artvin-Erzurum yolunun 0-37. Kilometreleri, Elazığ-Malatya yolunun 8-11. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: sanki sözlerin. Bir sıcak yuvaydı bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaydı.
1: Ereğli'ye buradan selamlarımızı iletelim. Sevgili Mehmet, Eyüp, Atilla, Allah kolaylıklar versin. Gülden Karaböcek sizler için de güzel bir Mustafa Cecilli yorumuyla devam edelim.

0: Kışları daha nasıl bilmiyorum ama şu an birilerinin gönlünde kara kış var. Evinde tek başına oturan da olabilir, vardiyada olan da olabilir. Direksiyon başında geceyi delen farlara bakıyor da olabilir. Bu şarkıyı da biraz da onların ışığı olsun diye dinleyelim. Ne dersiniz?
1: Burası Radyo 7.

0: Sevmeyi kimse öğretmiyor aslında. İnsan sevince öğreniyor. Kimi doğru kişide, kimi yanlış kişide. Ama kalbinize kar yağsa bile orada bir yerlerde baharı bekleyen küçük bir tarafınız hep olacaktır. Unutmayın. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati'ne kulak vermeye devam ediyoruz. Unutmadan bir de sesli mesajlarınıza kulak veriyoruz. Radyolarınızın sesini açabilirsiniz.
1: Ben Bolu'dan Şener. Sıradaki parçayı Biricik kızım Yağmur'a armağan ediyorum.
2: Ben Konya Meran'dan sıradaki parçayı ailem için istiyorum.

bahçe bir ağaç. Şimdi yıllar geçmiş, herkes başka yerlere savrulmuş. Ama o koku bir şarkıda yeniden çıkıp gelir karşınıza. İşte müziğin marifeti biraz da burada sevgili dinleyenler.

0: Gurbette olanlar iyi bilir. İnsan bazen özledim diyemez, iyiyim der. Telefonda sesi normal gelir. Telefonu kapatınca bir süre sessiz kalır. İşte söyleyemediği şeyler en çok o sessizlikte büyür. Tüm gurbetçilerimize de armağan etmiş olalım Muazzez Ersoy'un o güzel yorumunu.
1: Ben Almanya Berlin'den Sonay. Sıradaki eseri çok sevdiğim eşime, çocuklarıma armağan ediyorum.
2: Ben Cihat Avan, sıradaki parçayı teyzelerime ve Özgür dayıma armağan ediyorum.

kıyısında olta çekerken üşürsün ya. Demli çay buğusunda bir simiti bölüşürsün ya. Çok eski bir filmi yeni baştan seyredersin.

Şimdi dürüst olalım, hangimiz sevmedik, hangimiz birini beklemedik, bir şarkıyı birine yakıştırmadık. Bazı insanlar hayatımızdan çıkıyor ama bir şarkı çalınca yine masaya oturuyor sanki karşımızda. Rahmetli Ferdi Tayfur'u bizlerle birlikte günün şu vaktinde çalışan dostlar var. Her birinize kolay gelsin, Rabbim gücünüze güç katsın, bu güzel şarkı da sizlere armağandır.

0: geri dön diyor, biri gidiyorum. Hayat bazen iki insanı aynı cümlede bile buluşturamıyor. Belki de en yorucu vedalar hala birbirini sevenlerin vedası ne yazık ki.
1: Ankara'dan Murat ben. Sıradaki parça Papatyama Gelsin.
2: Ben İstanbul'dan Merve. Sıradaki şarkıyı varlığıyla içimi aydınlatan canım kocama armağan ediyorum.
3: Şu an Samsun Vezir Köprü'den Kayseri'ye seyahat etmekteyim. İsmim Fatih, eşim Fatma Hanım, yavrularım Berkan ve Miraç'a gönderiyorum.

0: Başlangıç.
1: Biz de Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de sesinizi sevdiklerinize gönderiyoruz.
2: Buradan Sait. Sıradaki şarkı Radyo 7 dinleyenlerine gelsin.
1: Teşekkürler.
3: Ben Müberra Kara. Mersin istikametinde yoldayız. Sıradaki şarkıyı arabadaki aileme armağan ediyorum.
1: Hayırlı yolculuklar.
4: Ordu Korgan'dan Rafiye Bayca. Sıradaki şarkı kıymetlime gelsin.

0: Gün gelir bugün canınızı acıtan şeye uzaktan bakıp şaşırırsınız. Ben bunun için mi bu kadar üzülmüşüm dersiniz. Ama o gün gelene kadar insanın biraz kendisine arkadaşlık etmesi gerekiyor.
1: Konya'dan katılıyorum. Konya Seydişehir'den. İsmim İlhami Gürbüz. Bugün benim doğum günüm. Bu şarkıyı doğum gününde yanımda bulunanlara armağan ediyorum.
0: Doğum günün kutlu olsun.
2: Ben Sivas Şarkıcı'dan Çağdaş Çıta. Sıradaki şarkıyı sevdiklerime armağan ediyorum.
3: İzmir Bayındır'dan Gülser ben. Sıradaki şarkı canım kocam Ali'ye gelsin. Onu çok seviyorum.

0: Ben Alanya'dan Gülay Özen, oğlum Abdil Özen'e Isra'daki şarkıyı armağan ediyorum.
1: Ben Yozgat Topçu Köyü'nden Döndü Karataş. Sıradaki eseri canım kızım Hatice'm için istiyorum.
2: Ben Ankara'dan Şahinur Özbek. Sıradaki şarkıyı eşlerimiz Fatih, Can, Hasan Özbek gelsin istiyoruz. Sizi seviyoruz. Şahinur, Huriye ve Aylin'den.
3: Ben Çorlu'dan Pınar, eşim Levent Özgürgenler için bize güzel bir parça armağan eder misiniz?

0: onu yapmam dediği ne varsa yapıyor. Asla aramam dediğini arıyor. Sonra da kendi kendine ben ne yaptım diyor. Kalbin mantıkla arası zaten hiçbir zaman pek iyi olmadı.
1: Şanlıurfa'dan Ali, sıradaki parçayı radyo edinen güçlü ekibe
0: yapıyor. Asla

hangi zamanla sınırlayabilirim seni? Hangi mekana sığdırabilirim sevgini? Ve dahası, nasıl anlatabilirim sol yanımda tüten şu deli ateşi? Ne belirlenmiş bir gündesin, ne de bu aşkın sınırlara gebe bir ömrü var. Hem bugünümde, hem yarınımda.

0: Mustafa ben. Sıradaki parça Biricik Çiçeğime Armağan Olsun.
1: İsmim Büşra Büyüksaraç. Niğde'den. Sevdiğim adama göndermek istiyorum bu şarkıyı. Çalarsanız çok memnun olurum.
2: Ben Aksaray'dan İbrahim. Sıradaki şarkıyı kardeşim Ramazan ve bana armağan ediyor.
3: Ben Çorum'dan Necit. Damadım Burak, damadım Can, kızlarım Duygu, Gizem. Çok kıymetli torunum Cedi Aslan Biter ve sevgili eşim Ayşe Yıldırım'a armağan ediyorum.
4: İzmir'den Sevcan ben. Sıradaki şarkı Menemen'deki eşim Ercan Akkaş için gelsin. Onu çok seviyorum.

Gecenin sonuna geldik. Bugün kimimiz güldü, kimimiz sustu, kimimiz bir şarkıda yıllar öncesine gitti. Ama şu güzel şeyi unutmayalım. Aynı anda birbirini hiç tanımayan yüzlerce insan aynı şarkıyı dinleyebiliyor. İşte radyo biraz da bunun için güzel. İnsan kendini hiç tanımadığı insanlar arasında bile yalnız hissetmiyor. Ben Deniz Murat Çetin. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo Ezi'de programımız sona erdi. Nerede dinliyorsanız gecenize gönülden bir selam bırakalım. Kendinize iyi bakın. Yarın aynı saatte tekrardan huzurlarınızda olacağız. Hoşça kalın.

0: özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Yepyeni bir programa daha başlıyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz, birbirimize kavuştuk. Bu gecede sizin için harika şarkılar seçtim. Tabii ki mesajlarınız da olacak. Harika bir yaz gecesini sizlerle paylaşacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gününüz nasıl geçti? Geceniz nasıl geçiyor? Hala yaz mevsimindeyiz. Bu güzel yaz günlerini, yaz gecelerini çok arayacağız. Ama tatlı tatlı bir sonbahar hazırlığı da var. Özellikle okulların açılmasıyla birlikte. Mevsim kafamızda sonbahara dönüyor ama tabii ki havaların soğuması için biraz daha zaman gerekiyor. Programımıza başladık. Bu gecede 0507-977-0101'den yazılı kısa mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Bunu özellikle belirteyim. Hadi bakalım tanışalım sizinle bu gece.

zamandır kendime uyguladığım bir yöntem var. Çok canım sıkıldığında, moralim bozuk olduğunda ne yapıyorum biliyor musunuz? YouTube'a giriyorum, dünyanın uzaydaki yerini gösteren videolara bakıyorum. Sonra diyorum ki kendi kendime, küçücük bir nokta bile değil bu dünya. Ve bu noktada sen küçücük bir nokta bile değilsin. Bunun için üzülmeye değer.

Bu dünyada bize ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyoruz ki? Ve yine o çok sevdiğimiz Hint atasözünü dillendirelim. Dünya rüya içinde rüyadır. Ne güzel söylemişler. Marmaris'ten Mustafa sıradaki parçayı eşim Güneş'e armağan ediyorum. Onu çok ama çok seviyorum diyor. Biz de memnuniyetle okuduk. Balıkesir Gönen'den Kamil Şayan. Sıradaki parça Kıbrıs'taki oğlum Görkem'e, eşim Özlem'e ve tüm Gönenlere gelsin diyor. Selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada askerlerimizi de selamlayalım. Terhis bekleyen er ve erbaşları ve vazife başında olan her kim varsa, asker, polis, jandarma, güvenlik görevlisi, hepsine selam olsun. Sakin, huzurlu bir gece diliyoruz. Bu eseri onlara da armağan ediyoruz.

Bazen çok takılıyoruz geçmişte yaptığımız hatalara ya da başımıza gelenlere. Şöyle davransaydım sonuç farklı olur muydu diye üzerine fazla düşünüyoruz. Ne sebeple olursa olsun hatanızın üzerine kara kara düşünmeyin demiş bir düşünür. Temizlenmenin yolu çamurda yuvarlanmak değildir. Ne güzel de söylemiş değil mi? Çünkü kara kara düşünmek, düşünmekte ısrar etmek o çamura daha fazla bulanmak anlamına gelir.

Nasıl ki biri malınızı, servetinizi çalar da sonra beş parasız kalırsınız ya, yeniden onları yerine koymak için uzun bir zamana ihtiyacınız olur. Güven de böyle, güven hırsızları da güveninizi çalar ve böylece insanlara yeniden güvenmeniz için çok uzun yıllar gerekir. Ankara'dayız Sıla. Komşularımızla aşağı çardakta sizleri dinliyoruz. Bize de güzel bir şarkı çalar mısınız demiş. En güzellerini çalarız, hiç merak etmeyin. Adana'dan yazıyor Şebnem. İbrahim Tatlıses'ten bir parça istiyormuş. Listemde var. Biraz daha bekleteceğim ve bu harika şarkıyı ilerleyen dakikalarda dinleteceğim. Şimdi Hiray Zerdüş'le devam ediyoruz.

Hayat yolculuğunda bir bakarsınız arkadaşlar, dostlar, tanıdık haline gelmiş. Yani gözümüzdeki yerleri düşmüş. Hiç ummadığınız anda tanıdıklar arkadaş dost haline gelmiş. Akrabalar ki kökü yakınlıktan gelir en uzak yerlere savrulmuş. Size kötülüğü olan insanlara yaptığınız iyilik sayesinde hiç ummadığınız kadar onlar yakın hale gelebilmiş. Kimse için kesin konuşamıyorum hayatta. Çünkü insanlar beni her zaman şaşırtmıştır. En güvendikleriniz sizi terk ederken hiç ummadıklarınız size yardımcı olur. Gurbette şoförlük yapan Ali Atıcı, sıradaki eseri tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum. Sizi dinlemek çok güzel demiş, teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar diliyorum Ali Kaptan.

Ne derler bilirsiniz. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun bu hayatta. Başımıza her ne gelirse gelsin, yine de boyun eğmemek erdemli davranmaktır bana sorarsanız. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilme derler ya. Tabii Rabbimiz bizi büyük imtihanlarla sınamasın, bunu da istemeyiz. Ama onurumuz, gururumuz olmadıktan sonra bu dünyada insanca yaşamak için bir sebep kalıyor mu? Sıcağın başkenti Adana'ya gidelim. Fatma bizi ilk defa dinliyormuş. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor. Bu gece o da listemde var ama biraz bekleteceğim sizi. Çorlu'dan yazıyor Sevda. Oğlum Necati Bozyörük için bir şarkı istiyorum. Bozyörük de olabilir. Oğluma armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın diyelim. Denizli Tavas'tan Hatice, sıradaki şarkı sınava hazırlanan yeğenime ve tüm sevdiklerime gelsin demiş. Allah zihin açıklığı versin diyelim sınava hazırlanan kardeşlere. Öyle...

0: bu gece.
1: Bu dünyada öyle iyi insanlar var ki kusurlarınızı bir özellikmiş gibi size sunarlar. İyi ki var o insanlar. Kilo alırsınız, ya sana da kilo çok yakışıyor derler. Saçınız dökülür, ya böyle daha karizmatik oldun derler. Sakarsınızdır, çok eğlenceli bir insansın derler. Her kusurunuza güzel bir özellik yakıştırmaya çalışırlar. Zaten derler ya, sizi olduğunuz gibi kabul etmeyenleri siz de oldukları gibi hayatınızdan çıkarın. Kimseyi değiştirmeye çalışmayın. Tabii ki insanların kusurları, hataları, günahları olacak. Bunlarla kabul etmek erdemli olmanın bir gereğidir. Ama bir insanı kötülükleriyle kabul ettiğinizde kendi kişiliğinizden taviz verirsiniz. Düşünün, karşınızdaki insan kötü bir insan, siz gözü kaşı için onu hayatınıza sokuyorsunuz. Ne kadar yanlış, değil mi?

Ege'nin incisi İzmir'e gidelim şimdi. Nilgün annemiz Yozgat'ta radyomuzu dinleyen oğlu Fatih'ine armağan ediyor sıradaki parçaları. Oğlumu çok ama çok seviyorum diyor. Allah kavuştursun. Rabbimiz hiçbir anneyi evlatlarından ayırmasın. Tabii ki babalar da çok sever ama anne sevgisi bir başka. Anne daha fazla düşkündür evlatlarına. Sağlıkla kavuşun sevdiklerinize, evlatlarınıza. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? İlk defa mesaj yolluyorum diyor dinleyicimiz. İskenderun'da sizi dinleyen Burak Ezer'e armağan ediyorum ve Bahadır'a gelsin. Bahadır'dan hediye daha doğrusu. Elazığ'dan Aykut sessiz bir dinleyicinizim. Aileme armağan ediyorum diyor. Aykut, senin için çalıyoruz ve ailen için. Yalan.

yalandan sonra tüm gerçekler şüphelidir. İkinci yalandan sonra ise tüm şüpheler gerçektir derler. Yalan ne kötü bir şey değil mi? Yalan bir ilişkinin içine girdikten sonra artık neye inanacağınızı bilemezsiniz. Belki bu söylediği doğrudur diye hareket edersiniz. Ya da artık yalanlara öyle bir alışırsınız ki yalan söylediğini biliyorum ama yine de kıyamıyorum, belki düzelir dersiniz. Ama insanların düzelmediğini er ya da geç anlıyoruz, öyle değil mi? Onlar düzelmiyor. Biz yoldan çıkıyoruz. Onlara şirin görünmek için ya da onları hayatımızda tutmak için. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Kendimizden taviz vermek. Kendi inşa ettiğimiz kişiliği yine kendi elimizde yıkıp ziyan etmek. Hiçbir insanın buna hakkı yok. Kendi kendimize bile bunu yapamayız. Buna hakkımız yok.

tükenici. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. 0507-977-0101 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Yeni dinleyenlerimizle de tanışmak istiyoruz. Süremiz el verdiğince okuyacağım mesajları. Eşimle beraber dinliyoruz sizi. Amasya Gümüşhacı köyden canım eşim Abdullah Erciyes'e gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum diyor. Kaan abi gelmeni dört gözle bekliyorduk. Bugün Denizli Acıpayam'dan karpuz yükledik. Balıkesir Bandırma'ya gidiyoruz. İki tır Enes ve ben Zafer. İki tırda da seni dinliyoruz. Tüm kaptanlara selam olsun. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın demiş. Ben de sizleri çok seviyorum. Yolunuz açık olsun. Kolay gelsin. Gaziantep'ten Mehmet Çay. Bugün çalacağınız bütün şarkıları canım eşim Durdu Çay'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Gaziantep'e de selamlarımızı gönderelim ve programımıza Ahmet Kaya'yla devam edelim şimdi.

Hani benim gençliğim nerede sorusuna vereceğimiz en net cevap, nerede bıraktıysak oradadır. Nerede bıraktınız gençliğinizi? Annenizi ya da babanızı kaybettiğiniz anda mı? Bir enkazın altında kaldığınız anda mı? Çok büyük bir acı yaşadığınız, elinizde avucunuzda ne varsa kaybettiğiniz anda mı? Çok sevdiğiniz, güvendiğiniz insan sizi terk ettiği anda mı kaybettiniz gençliğinizi? Samsun Salıpazar ilçesinde meteor yağmurunu izlemeye geldik Kaan abi. Ben Enes ve eşim Damla ile birlikte iyi yayınlar diliyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm romantik çiftlerimize armağan ediyoruz demişler. Romantik olduğunuz belli canım. Canım kocam Emre'ye armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor bir diğer dinleyicimiz. Isparta Davraz Dağı'nda yıldızları izleyen Büyük Doğaç ailesine ve Çankaya ailesine selamlar demiş. Bu gece gökyüzünde şenlik var anlaşılan Ankara Elma Dağı Yeşildere köyünden Hatice. Canım arkadaşlarım, ahretliklerim Sevda, Sema ve Selda ile dinliyoruz. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı çalacağım, hiç merak etmeyin hanımlar. Bu güzel şarkıyı şimdilik size armağan edelim.

Affedilmeyi bekleyen affetsin. Kim güvenebilir ki kendine? Nasıl olsa benim hiçbir hatam, kusurum yok diye. İnsan ne kadar farkında olursa kendinin, diğer insanlara karşı da o kadar duyarlı ve anlayışlı oluyor. Vandan Yılmaz sahilde her gece olduğu gibi bu gece de Radyo 7 dinliyorum. Saatin varlığını unutturan sevdam Adana'da olan Hatice'me ve tüm Radyo 7 dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Cemal Balcı ise Sivas'ta yaşayan nişanlım Canan Çiçek için bir şarkı istiyorum demiş. Allah kavuştursun. Ne kadar güzel değil mi? Farklı şehirlerde, hatta farklı ülkelerde olsa bile kalbi birbiri için atan, mesafeleri kendine hiç dert etmeyen, gerçek sevenler için çalalım bu şarkıyı.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de programımıza Ülkü'nün WhatsApp mesajıyla devam edelim. Sıradaki parçayı eşim Emre, çocuklarım Mahir ve Çınar'a armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz, mutluluklar diliyoruz. İlyas Tokat'tan sıradaki parçayı gülüşü güzel olanlar var ya bu dünyada, onlara armağan ediyorum. Varlığından dolayı dünya bu kadar güzel dediğim birine gelsin demiş. Beyler döktürüyorsunuz bu gece, teşekkür ediyoruz. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor. Abim iyi geceler diliyorum. Çok sevdiğim kıymetlim can içim Rabia'ma armağan ediyorum. İzmir Swiss Otel'den 35T 5080 plakalı taksimizin kaptanı Yakup abimiz. Teşekkür ediyoruz kaptanımıza, sağ olsun, var olsun.

0: siyah dumanol saydım.
1: Çok hüzünlü bir eser ama şunu söylemek istiyorum bu eserin üzerine. Çevremize bir bakalım. Şunu diyebilir miyiz? Şu ağaçtaki elmanın bu dünyada yeri yok, buna gerek yoktu diyebilir miyiz? Ya da İstanbul Boğazı'na baktığımızda şu balığın boğazda olmasına gerek yoktu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hatta bırakın meyveyi, balığı, yolda gördüğümüz herhangi bir taş parçası için bunun yeri yok bu dünyada, olmasa da olurdu diyebilir miyiz? Diyemeyiz, değil mi? Orada bu dünyadaki evrendeki düzeni, dengeyi düşünürüz. Bunlar için böyle düşünürken niye kendimizin bu dünya için fazla olduğunu düşünelim ki? Ya da kendimizin bu dünyada yeri olmadığını? Her insan değerli. Başımıza olmadık işler geliyor ama kendimizi bu dünya için fazla görmeyelim, olur mu?

mutlu insan kime denir biliyor musunuz bana göre? Kendi içindeki o donyan ego var ya, onu yenene denir. Onu yendiğiniz zaman hayattan biraz daha fazla tat almaya başlarsınız. Ve yine çok sevdiğim bir başka söz, birçok insan mutluluğu burnunun üstünde unuttuğu gözlük gibi etrafta arar. Çoğumuzun başına gelmiştir bu, değil mi? Mutluluğu sadece kendi içimizde yakalayacağız. Bunu biliyoruz ve bunun için hareket etmek zorundayız, değil mi? Afyonkara Hisar'dan Ahsen sıradaki şarkı, Aksaray'da bulunan Canım Babam Resul'e gelsin, babacığım seni çok seviyorum ve çok özledim demiş. Tabii böyle mesajlar okumak bize dokunuyor. İnşallah kavuşursunuz kardeşim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı istiyorum diyor dinleyicimiz. Çalacağız, hiç merak etmeyin. Tokat'tan taksici Zeki, yeğenim Ali Osman Ayaş, Müslümcan ve oğlum Ali İhsan Demircan'a Eren Ökçü ve Emre Ökçü için istiyorum. Ahmet Kaya'dan bir şarkı. Bu gece dinlettik Zeki Kaptan. Bu şarkıyı size armağan ediyoruz şimdi.

dinlemesine tanımadan onunla ilgili bir yargıya varmak, hüküm koymak çok da doğru değil. Pek çok insan zamanında diğer insanları çok fazla önemsediği için şimdi duyarsız gibi görünebilir. Ya da onlardan bir yardım beklendiğinde harekete geçmeyebilir. Neden? Çünkü o kadar çok yardım etmişlerdir ki ve karşılığında o kadar çok aldanmışlardı ki artık yardım etmek için harekete geçmeyi tercih etmezler. Bir insanın hikayesini dinlemeden şu anki vaziyetiyle onları anlamamız mümkün değil diye düşünüyorum. Bakalım mesajlarımız gelmeye devam ediyor mu? Bir hayli birikmiş. Bu güzel şarkıyı dinleyelim, ardından zamanımız el verdiğince mesajlarınızı okumaya devam edeceğim.

0: bana kalanlar. Yalanlar, dolanlar, yazık bana.
1: Kaan'la gece ses verdi, mikrofonlarımızı İzmir'e çeviriyoruz. Bu TRT'nin maç yayınları var ya, onun gibi oldu. İzmir'den yazıyor Ömercan, Özsu, Akif Çekirge. Ailemize armağan ediyoruz sıradaki şarkıyı diyor. Giresun'dan Rıdvan abim, sizleri severek dinliyoruz. Gecemiz daha huzurlu geçiyor. Gurbette çalışan tüm emekçilere gelsin kolaylıklar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz Rıdvan kardeşimize. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Samsun Terme'den ben Filiz. Yine muhteşem bir geceye başladık. Sıradaki parçaya talibiz demişler. Bu harika şarkıyı size de armağan edelim. Çorum'dan Sıla, Radyo 7'yi keyifle dinliyoruz. Sıradaki parçayı tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor. Teşekkürler. Trabzon'dan Fatma, benim gibi çalışırken kula Radyo 7'de olan tüm dinleyenlerinize armağan ediyorum diyor. Abim Adana Ceyhan'dan yazıyorum. Yüksel Ay Yıldız, sıradaki parçayı yeğenim Kevser'e armağan ediyorum. Mersin'den Özgün Aydın Taş, taş ucundan havalimanı yönüne doğru seyahat halindeyiz. Tüm Besnili hemşehrilerime armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. İyi ki varsınız demiş. Siz de iyi ki varsınız canım kardeşim.

0: etti.
1: Bir sorumluluğu üstlenme kadar insanı büyüten başka bir şey var mıdır? Çünkü belli bir yaşa kadar suçlu hep başkalarıdır. Ailenizdir, diğer insanlar sizi anlamıyordur. Dünya kötüdür ama siz tüm bunların içinde doğru olduğunuzu düşünürsünüz. Ama büyümek sorumluluğu kabul etmekten geçer. Tüm bunların sorumlusu benim diyerek kendimizi düzeltmeye çalıştığımız anda büyüdüğümüzü ve doğru bir yola girdiğimizi anlarız. Sıradaki şarkıyı eşim Vahit Çağlar'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Mersin'den Tuğba Acar, canım abim Nuri Abdurrahman ve Mehmet'e armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Onları çok seviyorum demiş. O zaman gelin Burcu Güneş'le devam edelim.

Mardin'deyiz. Yıllardır dinliyorum sizi. Benim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Çok sevdiğim Aziz Hamitoğlu'na gelsin diyor Melih gönderdiği mesajda. Diyarbakır'dan Furkan, Adana Pozantı'da sizi dinleyen değerli insanlar Ayfer, Anaç, Zehra Türk ve Aysun Göbele'ye bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Kocaeli İzmit'ten Ahmet, her gece sizinle başlayıp gölgeyle bitiriyorum. Radyo 7 dinlemeyi kolay gelsin, seviliyorsunuz. Siz de çok seviliyorsunuz, iyi ki varsınız. Ferdi Tayfur istendi tabii ki, çok seviyoruz Ferdi Usta'yı. Şimdi gelin bu harika şarkıyı onun eşsiz yorumuyla dinleyelim. Şu başıma gelene bak. Terk

Bir kadına ne verirseniz verin onu daha da büyük hale getirir. Ona bir ev verirsiniz size bir yuva verir. Ona sebze verirsiniz size yemek verir. Ona bir gülücük verirsiniz size kalbini verir. Ona bir şarkı söyleyin size konser verir. Kendisine verileni çarpıp çoğaltarak geri verir. Bu yüzden ona çamur atarsanız karşılığında bir bataklıkta boğulmaya hazır olun demiş. Ne güzel de demiş. Gençliğimi evlendiğim gün bıraktım diyor İzmir'den Fatma. Sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz? Etmez miyiz? Ne

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 ve gecelerin vazgeçilmez alışkanlığı Kaan'la Gece Ses Ver. Sizler radyonuzun başında, biz burada harika bir gece geçiriyoruz. Keyifler yerinde mi? Volkan Göğtaş yurt dışında yaşıyormuş. Konya'da bizi dinleyen Tuğba'sını çok sevdiğini ve özlediğini söylüyor. Ona armağan ediyoruz. Tokat'tan Deniz sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyor. Tamer Yiğit Kayseri'den yazıyor. O da Erciyes Dağı'nda meteor izliyormuş. Sıradaki parçayı canım eşim Figen Yiğit'e ve canımdan çok sevdiğim çocuklarım Eren'ime ve Yaren'ime armağan ediyorum. Onları her şeyden çok seviyorum. Ne güzel bir şey değil mi? Babanın evlatları için böyle bir şey söylemesi. Allah bağışlasın. Allah anneleri, babaları evlatlarından ayırmasın. Bu güzel şarkıda onlara armağan olsun.

Sıradaki şarkımızı Erzurum'dan Ardahan'a yollayacağız. Erzurum'dan Rüstem, Ardahan'daki Merve'ye armağan ediyorum diyor çalacağımız şarkıyı. Kaan abi benim de mesajımı oku. Kayseri'den Merve Demirayak, sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum diyor. Hamburg'dan Fatma, benim gibi yalnız insanlara gelsin çalacağınız şarkı diyor. Ama yalnız olmadığınızı hatırlatmak istiyorum. Yalnızlığınızı paylaşmak için buradayız. Ankara Mamak'tan Kerim yazıyor. İyi geceler, sıradaki parça sevgili kardeşlerimiz Gül ve Uğur için gelsin diyor. Eşim Cihat ve benim için bir şarkı çalar mısınız? İzmir Çiğli'de bahçe evimizden dinliyoruz sizi diyor bir diğer dinleyicimiz. Sıradaki şarkı hayatımda çok önemli yeri olan Elazığ'da yaşayan Bahar'a gelsin demiş bir diğer dinleyicimiz. Çorum'dan yazıyor Ahmet, canımdan çok sevdiğim eşim Fatma'ya ve iki kızıma armağan ediyorum. Üçüncüsü ise yolda demiş. Hadi bakalım hayırlısıyla. Böyle.

Kocaeli Gölcük'ten Nevin, eşim Murat, kızlarım Hira, Havva ve oğlum Efe'ye armağan ediyorum diyor çalacağımız şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Urfa'dan Özlen, oğlum Batu'yla balkonda hem yıldızları izliyor hem sizi dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı çok ama çok sevdiğim eşim Bahattin, kızım Beren ve oğlum Batu'ya ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum diyor. İğneada'dan Yılmaz Kütük, sıradaki eser benden eşime ve çocuklarım Mert ve Taham'a gelsin diyor. Allah bağışlasın diyelim. Mersin Tarsus'tan Kenan, yoksula bakan, ne güzel soy isminiz varmış. Sıradaki şarkıyı aileme armağan ediyorum, teşekkür ediyorum. Yoksula bakan soy ismi bize önemli bir vazifeyi de hatırlatıyor. Kayseri Develi'den selamlar Murat, ben sıradaki şarkıyı çok sevdiğim anneme armağan ediyorum. Hamza Daral, İstanbul'dan Rize'ye gidiyorum. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Radyo 7 favori radyom demiş. Harikasınız. Eksik olmayın. Sağ olun, var olun. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde, her türlü yerde bizi dinleyen dostlarımıza selamlar. Bu şarkı bizden size gelsin.

İstanbul Maltepe'den yazıyor Hülya. Eşim, sevgilim, hayat arkadaşım Çağlayan Algül'e armağan ediyorum çalacağınız şarkıyı. Tekirdağ'dan Ali Yaşar, sizi severek dinliyorum ve ilk defa yazıyorum. Sıradaki şarkıyı yeğenlerim İsmail ve Hakan Kahraman'a armağan ediyorum. Saygılar demiş. Saygılar, sevgiler bizden. İsminizi ve şehrinizi yazmayı unutmayın, olur mu mesajlarınızda? Kocaeli Gebze'den Nursel, 412 Vardiyası'nda sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı sizlere ve oğlum Ali Mert'e armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin. Kütahya Tavşanlı'dan Hakan, canım eşim Kadriye ile birlikte Akçay sahilinde dinlemekteyiz. Sıradaki parça Tek Desteğim Eşime ve Çocuklarıma gelsin. Beyler harikasınız, eşinizi ne kadar mutlu ettiniz kim bilir şimdi. Sıradaki parçayı eşim Selami'ye armağan ediyorum diyor Kırşehir'den Yeliz. Yayınınız çok güzel, yeni katıldım. Aramıza hoş geldiniz. Bundan sonra da bizi dinleyin ve dinletin, olur mu? Hayrabolu'dan Erhan bir şarkı istiyor. Canım eşimle gel, canım eşime gelsin. Birlikte dinliyoruz. Sevgiler, kolay gelsin demiş. Sevgiler, saygılar bizden. Ailece bizi dinleyen tüm radyo yeni dostlarına ayrıca teşekkür ediyoruz.

Sıradaki şarkımızı Adana'nın Pozantı ilçesinde bizi dinleyen Şen ailesine armağan ediyoruz. Bizi severek dinliyorlarmış. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Konya'dan Serap sıradaki şarkıya talip olduğunu söylemiş. Balıkesir'den Hüseyin organize sanayi bölgesinde çalışıyoruz. Şarkılarla bizi bitiriyorsun. Her vurduğun gol alıyor abi. Tüm Radyo 7 dinleyenlerine bir şarkı çalalım abi, selamlar demiş. Bizim emekçi zanaatkar kardeşlerimiz, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Abim İskenderun Denizciler'den İbrahim ben. Sıradaki parçayı kardeşim Burak için de çalar mısınız? Ve onu çok özlediğimi de söyler misiniz demiş memnuniyetle. Abicim Ankara'dan Buket ben. Eşim için sadece Ali Buket seni çok seviyor der misiniz? Sevmez miyiz, der miyiz? Deriz tabii ki. Böyle dinleyenleri çok severiz. Birbirini seven, birbirine özleyen dinleyenlerimizin mesajlarını okumayı. Isparta Yalvaç'tan İsmail Akden ise sıradaki parçayı biricik eşim Esra'ma armağan ediyorum diyor. Hadi bakalım dinleyelim sizlerle. Aynı.

hayatın tam içinden öyle güzel, öyle samimi mesajlar alıyorum ki bu beni çok mutlu ediyor, onurlandırıyor. Mesela Amasya'dan Alara, her gece babamla birlikte yürüyüş yapıyoruz ve kulaklığımızda hep yanımızdasınız, sizi seviyoruz, babam Fatih'e armağan ediyorum demiş. Ne güzel baba kız yürüyüş yapıyorsunuz yaz gecelerinde, gözümüzde canlandırıyoruz. Ve böyle hayatlar, böyle evlatlar, böyle babalar umutlarımızı yeşertiyor bu kirli dünyada. İyi ki varsınız. Bursa'dan selam, Hava Nur'dan Recep'e bir şarkı armağan eder misiniz? Memnuniyetle. Bakalım diğer mesajlar nereden geliyor? Yozgat'tan Çoban Ramazan Selvi. Dağların sessiz ve ıssız karanlığında beni yalnız bırakmayan siz Radyo 7 çalışanlarına ve tüm dinleyenlere gelsin demiş. Bizim emekçi kardeşimiz, iyi ki varsın. Ne kadar güzel bir iş yapıyorsun. Sessizlik belki iyi geliyordur. Tabii bir arkadaş olarak bizi kabul ettiğin için biz ayrıca mutluyuz. Güzel bir gece diliyoruz. Bizim için de sessizliğin, o doğanın tadını çıkar olur mu? Bu güzel şarkıyı biz de sana armağan edelim.

0: Çarem yoksun kol.
1: Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bir programımızın daha sonuna geldik. Üzülerek bunu söylüyorum. Her zaman olduğu gibi yine okuyamadığımız çok sayıda mesaj var. Hakkınızı helal edin. Okuruz inşallah. Siz göndermeye devam edin. Nasibiniz varsa okuruz, görürüz. Huzurlarınızdan ayrılıyorum. Yarın saatler 22'yi gösterdiğinde yine burada buluşacağız Radyo 7'de. Geceniz güzel geçsin. Gökyüzündeki şölenin tadını çıkaranlar var. Geceyi uzatanlar var. Her birine selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Son şarkımızla veda edelim. Kim bil-

Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor. Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de şiir müzik bir arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Haykırsam

Şimdi sıradaki şarkı ihtiyacı var diyecek. Bizim neye ihtiyacımız var? Sağlam nasihate. O duyduğu nasihati de hayata geçirecek yüreğe. Birazdan sağlam bir nasihat söyleyeceğim ama önce dua edeyim. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Radyo 7. Harika bir radyo burası. Bilen bilir. Aramıza yeni katılanlar da bugün öğrenir. Ben de Gölge. Namım Gölge. Gündüz gece buralardayım. Bir parça huzur vereyim diye huzurlarınızdayım.

Hikmet ehli, kendisinden nasihat isteyen, bana nasihat et baba diyen birine demiş ki, tek cümle: evlat, sakın birisinin seni Allah'a şikayet edecek kadar üzülmesine, yaralanmasına yol açma. Birisinin Allah'a şikayet ettiği kişi olma.

çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni, şöyle bir bakmaya.

sensiz yaşamaya hiç umudum yok. Derdine düşmüşüm, dertsiz günüm yok. Hasret uzağında öldürür beni.

Bugün biraz vakit ayırdım kendime. Oturdum düşündüm. Ne çok insan girdi hayatıma. Çoğu değişti ben çok sevdikçe. Biraz değer verince bambaşka insanlara döndüler. Sevgime öyle güvendiler ki bir kalbim olduğunu unuttular. Ne umudumla güzelleştirebildim bir şeyleri ne de sevgimle. İyi niyeti ve duyguları kullanılan her insan zamanla aklını kullanmayı da öğreniyormuş. Ben de öğrendim. Neyse, o devir bitti artık. Aynayım ben. Kalbimi kırmadan ağırlayanı kahkahalarla uğurlarım. Bundan sonra siz ne kadar insansanız ben de o kadar insanım.

Ya bak diyor ki, vefası var mıdır gör kim sana bu çarhı devranın, eser yeller yerinde hani ya tahtı Süleyman'ın, yalınız adı kaldı alemi zahirde Lokman'ın, geçer bir lahzada rüya misali ömrü insanın. Bak bu şarkı da yıllar affetmez diyecek.

Ah Talha Bora, gündüz gece anlatıyorsun Radyo 7'de yıllardır ama gönül körse göz neylesin, kalp mühürlüyse hakikat neylesin, vicdan ölüyse merhamet neylesin, akla kilit vurulmuşsa fikir neylesin, basiret yoksa delil neylesin. Daha bu kardeşin ne desin?

Ağlayabilir miyim gönlüm? Müsaadenle. Şöyle katıla katıla. Şimşekli bir gökyüzü gibi. Günaha batan tüm kirliliğimle. Müsaadenle ağlayabilir miyim? Bir sabahçı kahvesinde. Öylesine ki nefsimin nefesi kesilesiye, pembe güller mor menekşelere düşesiye, sol yanımın ateşi yükselesiye kadar. Kendi omzumda be, kimseciklere yük olmadan ağlayabilir miyim?

şoför bir dostumuz kamyonun arkasına şöyle yazmış. Boş ver be dostum, kanım bozuk olacağına psikolojim bozuk olsun.

acaba şöyle bir şey var mı? Tabii ki Rabbim bilir. Ama çok enteresan. Neyin fazlası varsa sende onun zıttıyla sınanıyorsun. Yani fazla merhamet varsa sende zalimle. Fazla cesursan bir korkakla. Fazla bilgiliysen bir cahille sınanıyorsun. Ve o zaman daha iyi anlıyorsun. Neden işi bilenler dengeden bahsetmişler?

güzeli sevmek başkadır ama güzel sevmek bambaşka. Şöyle yaralamadın, incitmedin.

acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi. Hani bir gün

Kıymetli dostlar, burası Radyo 7 Doğru Yer ve gündüz gece o çok kıymetli huzurlarınızdayım. Bir dinleyicimiz Zehra isminde şöyle bir mesaj atmış. Diyor ki ilk defa arabada denk geldim. Hayat ancak böyle güzel anlatılabilirdi. Yeni karşılaştığım için şanssız hissettim kendimi. Ağzınıza yüreğinize sağlık demiş.

0: benim dostum.
1: Diyor ki eğer diyor tolere ettiğin şey bir kötülükse, hoşgörü bir suçtur. Tolere ettiğin şey eğer kötülükse, hoşgörü suçtur.

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de Şiir Müzik Bir Arada konseriyle Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

0: koysa.
1: Rüzgarlar çok eski bir şarkı gibi, estikçe maziyi getirir bana. Yağmurlar bir başka ağlıyor sanki, yağdıkça dokunur her damla cana. Darmadağın olan evim, virane yurdum, sayende her nefes soluksuz durdum. Umut deryasında karaya vurdum, bir sandal misali devrildim yana. Elmas olsan sana hiç paha biçmem, ağabey hayat suyu olsan da içmem. Hakkında nefretten öteye geçmem, üzülüp de ağlamam sana. Ölsem de kalsam da içim çok rahat, sensiz gidiyorum artık bir meçhul sona.

Hayat garip dostum. Bazı insanları insan erken tanımayı ister. Ulan keşke biraz daha gençken, daha erken tanısaydım. Bazı insanlar vardır ki dersin keşke hiç tanımasaydım. Bazı insanlar hakkındaysa şunu dersin: keşke yanılsaydım. Bazıları hakkında yanılmayı diler insan: yanılsaydım. Ben böyle anlatınca hepinizin kendince bazı isimler, bazı yüzler gelmiştir gözlerinin önüne.

0: çekip gider.
1: Bir gün çırak yine usta kapısına gelen birini boş göndermeyince gider ustaya der ki, usta be, sen çok merhametli birisin.
0: Bir mektup gibi geçmiş, yakıp gider.
1: Bunun üzerine usta çırağa sorar, sence der merhamet nedir? Bilmem der usta, nedir? Ustanın cevabı, evlat, merhamet acımak değildir, merhamet acıtmamaktır.

Ankara'dan Yasin kardeşim şöyle yazmış mesajında. Demiş beni mi anlatıyorsun abi bugün? Demek ki program başarıya ulaşıyor. Çünkü abi yüzlerce radyo programı var. Yüzlerce radyo programcısı var. Beni niye dinleyeceksin? Ha? Ya radyo 7'de. Beni niye açacaksın? Bana niye kulak vereceksin? İşte bu yüzden. Kendinden bir şeyler bulacaksın.

Hani dedim ya kendinden bir şeyler bulman lazım diye. Buna bir örnek vereyim mi? Şu an beni yurt içinde yurt dışında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler, çoğunuzun iç sesini buradan söyleyeyim mi?

biliyorsunuz programda dengeden çokça bahsediyorum. Mesela bu bilgide de böyle. Her zaman bilgisizlik adama zarar vermez. Mesela yüzme bilmeyen biri evet boğulabilir ama çoğunlukla boğulanlar yüzme bilenlerdir. Çünkü dengeyi gözetememiştir, fazla özgüvenle açılmıştır ve boğulmuştur. Ya da işte şoförlükte kendini çok iyi gören biri. Çoğunlukla kaza yapanlar böyleleridir. Hız yapar, güvenir kendine, fazla güvenir. Acemi bu riske çok girmez. Bilmek her şey değildir. İnsanı ego öldürür.

Beni şu an dinleyen kardeşim, sana kara çalan mı var? Sana çamur atan mı var? Lütfen beni iyi dinle.

Eğer biri çamur atıyorsa, kara atıyorsa bu hep kendindeki çokluktandır. Ya karası çoktur ya da çamurun içinde batmıştır, debeleniyordur. Zira herkes kendi üzerindeki fazlalığı atar.

0: sarılmışsın deyince bir bilgi geldi aklıma. Şarkılar, türküler, şiirler zaten aşktan yana dertli ya. Dedim bu aşk kelimesi ne ola ki? Aşeka kelimesinden geliyormuş. Aşk. Arapça aşeka. Ne demekmiş? Aşeka ağacı sararmış. Besinini alıp zamanla o ağacın kuruyarak ölmesine sebep olurmuş. Böyle bir sarmaşık türüymüş. Ağaca sarılıp ağacı kurutan bir sarmaşık. Aşk buradan geliyormuş.
1: Gölge sizlerle.

Şöyle bir mesajlarınıza baktım. Ankara'da Fatih, Can Fatih diyor ki Fatih Öztürk, Erkan Usta, Veysel Usta, Alp Kılınç seni dinliyoruz demişler. Ankaralılar beni sever, ben de onları severim. Çukurambar'dan mesaj atmışlar. Selam olsun. Yurt içinde yurt dışında dinleyen çok insan var maşallah. Güzel dinleniyoruz, Allah nazardan esirgesin. Çok da dillendirmeye de koruyoruz ha. Ama her yerdeyiz elhamdülillah. Ben bu işe gönül vermişim. Gönül vermeden de gönül alınmaz. Bu gönülleri kazanıyorsak Allah'ın izniyle bundandır.

Hayat boyu düz oldum ben. Hiçbir ortamda, hiçbir yerde de lafımı esirgemedim. Tabii ki saygımızla, tabii ki bize yakışan şekilde. Anlayan anlar baba, diyor ya hani. Ben diyor ne söylediğimden sorumluyum. Ben senin ne anladığından sorumlu değilim. Aslında konu çok uzun, anlatsam çok konuşuruz da. Program bozulur. Söyleyeyim geçeyim. Tesettür bir kadının süslerini örtmesidir. Örtüyle süslenmesi değil. Bilmiyorum anlatabildim mi? Derdim kimseyi kınamak değil. Allah kınamaktan beni korusun. Ama lafımız anlayana.

kerem eyle. Fayda vermez yardımın. Tıp ilminde çaresi yok derdimin. Her tarafı gurbet olmuş yurdumun, düşünceme tuzak kurma boşuna. Gönlüm yığın yığın hasret yüklüdür. İçimde tarifsiz keder saklıdır. Sökemezsin be, yaralarım köklüdür. Merhem sürüp sargı sarma boşuna.

0: yazdım.
1: Okuduğum şiirin bir dörtlüğünde diyor ki: dost yolların akışlandı kanımdan, sevdiklerim vergi keser canımdan. Abi sözlere bak ya. Sükuta muhtacım, ayrıl yanımdan, incitip günaha girme boşuna.

0: sen benimsin.
1: Ne güzel bir şeydir değil mi? Sen İkimizin kalbi birdir diyor ya. Hayatında var olan kan bağı olsun olmaz. Can bağı kurmak. Yani şu kalp birliği ne güzel şeydir ya. O zaman diller sussa bile, insanın konuşacak mecali olmasa dahi insanlar anlaşırlar. Bak diyor ki bugün bayram günü derler, alem eğlenir. Ya bu türkü beni çok duygulandırır biliyor musun? Vallahi. Of. Bak dinle sözleri.

Diyor ki şair, perişan halimi sorma arkadaş. Zalim elindeyim son zamanlarda. Boşuna değil bendeki bu telaş. El alemin dilindeyim son zamanlarda. Mevlam azap için vermiş bedeni. Başıma gelenlerin yok bir nedeni. Estiği her yöne sürükler beni. Hasret yelindeyim son zamanlarda. Dünya yalan dünya, hiçbir şey umma. İnsandan insana farklıdır muamma. Mecnun gibi Leyla'm olmadı ama sevda çölündeyim son zamanlarda. Geçtiği her yeri çığ gibi yıkan, yağmuru gördükçe delirip akan, gurur dağlarımın üstüne çıkan, çile selindeyim

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Çok şükür. Yine çok içime sinen bir programın sonuna geldik. Kapanış duamı, malum duayla bitiriyoruz programı. Şaşırmayın yeni gelenler. Yoluna canımız feda, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bir sözü üzerinden yapayım. Buyurmuş ki, kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Kurban olduğum Allah, hem bizi cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştıran insanlardan etsin, karşımızda da böyleleri çıksın. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yine Radyo 7'mizde, gölge saatinde buluşmak üzere. Dün gitti, yarın gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlanlar, bendeniz gölgenizden şimdilik

Talha Bora Öge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 21 Ağustos Cuma 20'de şiir müzik bir arada konseriyle Barış Pınarı etkinlik alanında sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde. Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.